Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Kızıl kıyamet insan emiyor yeryüzü. Toprak kucak açıyor. Bir inancı daha salıveriyoruz ortalığa. Bu kez kıyametler kopuyor. Yüzünün coğrafyalarında geziniyor kirleri çağın. Gel ey şehid ağın. Gel ve arındır yüzlerimizi. Gök boşanıyor gözlerimizden. Çocuklar ıslanıyor. Anlamlı savaşlar veriliyor şimdi. Peygamber otağı işgal altındadır. Kudüs işgal altında. Ey şehid ağın. Utancından yere bakıyor yüzlerimiz. Bu karanlık çağın hesabını nasıl verecek insanlar? Şehid ağın ey. İnsanlar ölüyor hayata umarsız. Oysa biz sana gelmeyi diliyoruz. Parmak uçlarında gezinir ölüm. Paramparça olur yokluğuna.

0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7.
2: Yahudi'ye mahkum ettiler bizi. Hep aynı zihniyet, hep aynı yazılı. İslam'ı hor görür cahilim piri. Haydi, haydi Müslüman genç, yolum yakındır. Haydi, haydi Müslüman bacım, yolum yakındır.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

Kan çölünün ıssız vahalarından. Sen bir yaralı aslan kadar gizem ve ritim. Ben akşama bigane kalanların hükmüyüm. Ötemde bir düş gibi uzayan memleketim. Gölgeler vadisinde dağılan köpük müyüm? Narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden. Kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden. Yemyeşil bahçelerde simizer, kaktüs ve kum.

Kervan eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu? Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.

Ben Filistin. Kaç bin yıllık geçmişim var bir taşın fırlatıldığı sapanda. Bir taşın düşlerini süslerim daima. Her gece karanlığın en derin uykusunda. Generallerimin kollarını kırdılar. Her birinin sırtında jop izleri. Kiminin kucağından kurşunlar dökülüyor ve kimisi de sonbahar yaprağını giysisiyle yere deviriyor. İhanet elbiselerini giyinmiş mumlardan hiç ışık beklemediler oğullarım. Gecenin heykelinden aldıkları sözcüklerle oğullarımın şarkılarını dillerinin kırbaçlarıyla gitarın tellerinde boğdular. Halen yarı kan vurur uykuma, yarı tellerin çığlıkları kulaklarımın duvarında asılı. Oğullarım bir kralın asaletini taşıyorlar. Oğullarımın bulutlardan gözleri var, topraktaki tohumları yeşerten. Hayatı sırtlanıp altında ezilmediler yalanların. Kölesi de olmadılar yaşamın. Semerini vurup yaşamın, zamanın üzerine bindiler. Oğullarım, esaretin zakkum ağacından karınlarını doyuracaklarına, toprağın göğsünden kahır yudumladılar. Bundandır her birinin yüzündeki yırtıklar, yaşlı olarak durmaları, yaşamın çevresinde esaretin halatlarını boyunlarına geçiremediklerindendir. Onlara onurun şerefinden bir giysi yaptım. Kadim gölgeler altında giydireceğim. Ve herkes onlara imrenecek o gün. Onlar kendilerine de boyun eğmediler. Korkunun korkaklığını da içlerinde taşımadılar hiçbir zaman. Oğullarım, kanlarının toprağa akmasıyla ruhlarının tapınaklarını kurdular özgürlüğün göğsünde. Bir taşla devrilen Kral Calut, zırhlarının içinde silinip gitti hakikatin silgisiyle. Şimdi oğullarım, miras alıp Davud'un sapanını, Golyotların saltanatlarını görmeyecekler sonsuzluğun karanlık geçmişine. Bir gün kalktığınızda şafağın kumaşlarını generallerimin yüzüne serdiklerini göreceksiniz. Göreceksiniz, deve kuşu gibi başınızı sokmazsanız kumların altına, oğullarım duvarlarını yıkıp bulutların gökyüzünün türküsünü dinletecekler yaşlı toprağa. Ben Filistin. Her karış toprak, oğlunu ve çocuğunu bekleyen bir ananın gözleriyle görür gökyüzünün maviliklerindeki özgürlüğü. Her ana bir sabırdır. Gözlerinde mezarların koptuğunu görürsünüz de bir tek gözyaşı dökmez oğlunun naaşı başında. Gözyaşları ruhumu siyahın giysisinden çıkartıp gökyüzünün gülüşlerini işledi de öylece temizlendim ruh kirliliğinden. Düğmelerim uçurtmaların yere çakılmasıyla koptu umutların gömleğinden. Gövdemdeki uçurum her geçen gün omuzlarıma yıkılan dağların ağırlığından dolayı büyüyor. Korkarım ki bir gün yıkılacak yıldızlar kan ırmaklarında. Kurumuş sözcükler taşıyorum dudaklarımda. Bağırsam sesim sessizliğin kundağında kalıyor. Ve kulağınızın istasyonuna trenim varmıyor. Tanınmayacak kadar hırpalandım. Firavun rüzgarların dişleri arasında. Yüzümü taşıyamıyorum umut çalılarına. Avuçlarımın bahçesindeki zeytin ağaçlarının kökleri mezarların çığlıklarından taşıyor. Beynimin denizlerin gövdesinde dalgaların damarlarından girip kalbimin suları altında kaldığını gördüm. Ayaklarım yolları taşıyor bedenime. Bedenim tüm sonbaharların mülteci kampı. Çiseleyen kurşunlar, düş penceremdeki perdeleri yırtıp çaputlarıyla şeytanın parmakları arasında rüzgarları estirdi rüyalarıma. Ve şimdi evimin avlusunda yuvası dağılmış bir kadın gibi duruyor zaman. Ben Filistin. Oğullarıma iyi bakın. Asil krallar gibidirler bu yeryüzü cehenneminde her biri. Onlar toprağın övünerek üzerinde taşıdığı, göğün şerefle üzerlerini örttüğü masumiyetimin şahitleridirler. Çektikleri cefa ise sadece basamak oldu ruhlarını cennete gölgelendirmek için. Zebun kuşlarının boyunlarına geçirecekler ölümün gölgesini. Onlara iyi bakın. Şafağın önündeki kalın giysili geceyi yıkıp dağların omuzlarına yürürler ayla beraber. Onlar hürriyetin ekmeğini pişiriyorlar tutuşan bir coğrafyanın fırınında. Bakın oğullarıma ve neden yenilsem de kaç kez asla ama asla kaybetmeyeceğimi göreceksiniz onların yüzlerinde. Oğullarımın yüreklerini sarıp sapana tankların üzerine fırlatırlar korkmadan. Benim adıma işkence yöntemine verdiler. Filistin askısı diye. Zindanlarda oğullarım Yusuf'un yalnızlığını paylaşıyorlar. Yusuf'un mektebinde öğreniyorlar direnişin manasını. Bakın biri taşta kapanmış yere, bir tankın altında, biri ateşin koynunda, biri de işkence tezgahında.
Gök üzerlerine ağlıyor. Bütün dünyada bulutların gözleriyle. Bir yoklayın göğüs kafesinizi. Bir kez olsun insan olduğunuzu hatırlayın. Kölelik kadehlerini kırarak dudaklarınızda. Siz akıllarını gözlerine indirenler. Gemileriniz alabora olacak doğunca güneş. Gölgeleriniz bedeninizden utanç duymadan ruhlarınızın tapınağından duvarlarını sıvayın. Siz kulaklarını boşluğun ve sessizliğin kapılarını açanlar. İçinde gömüldüğünüz mezarları ayaklandıramazsınız. Her yanım parçalanarak gömülse çöllere, ne sizden bir el beklerim ne de gözyaşlarınızı, yalanın uşağı olduğunuz müddetçe. Gözleri görmeyi unutanlar sadece bakmakla kalırlar. Bağırın, çağırın, sonunda Amerika'nın veto edeceği geçersiz bir karara imza atarsınız da taşıdığınız yürek kaburgalarınız arasında yük olarak kalır. Siz dişleri göstermeyenler, siz bugün susanlar. Ben Filistin. Sen kanımı toprağın kumaşındaki dikenlere girip karanlığın kirlenmiş kadehine sunan zebun kuşu. Göreceksin ölümün duş kabinindeki acıların sırtında çıkan omurgasız bulutların yüzlerinden damarlarına boşanacak ateş vadilerini. Acı o gün tırnaklarının arasından beyninin yamaçlarına tırmanacak ve sen cehennemin en alt katında yüzünde 3 kat acı, yüreğinde ise dişleri dökülmüş testere ağzının ruhunu yırtmasını gözlerin yuvasından intihar edercesine fırladığını göreceksin. O gün ölümün tüm kapıları üzerine kapatılmış olacak. Susadığında sana sunulan irinden midendeki tüm şehrin sokakları ateş altında kalıp ağaçların köklerindeki damardan toprağın inlemelerini işiteceksin. Ölmek isteyeceksin azaptan kurtulmak için ama ölümün orada öldüğünü, yüreğindeki tüm ağaçların yapraklarının sonbahar kılığında sararak döküldüğünü göreceksin. Açlıktan birbirini yemeye başlayan ateş vadisine senin bedenin yiyecek olarak sunulacak zavallı insanoğlu. Ve oradaki ateşin rengi kömür gibi simsiyahtır. Ama öyle bir siyahlık ki senin kapkara kömür taşların bile onun yanında kar beyazı kalacak ancak. Bu dünyada iki ateşi orada görürsen serinlemek için içine dalıp bir daha başını bile çıkarmak istemeyeceksin. Sonsuza kadar ateş sunulacak damarlarından ve iç açılarının toplamı sıfırın altından çıkacak parçalanmışlıktan. Gözlerindeki pişmanlığın kapılarında zehirli yılanlar olacak. Bedenine her soktuklarında göğün direkleri yıkılacak içinde. Toprağın rahmine yıldızlar gömülecek. Boyunları vurulmuş kadavraların altında gölgeleneceksin. Zakkum ağacından kopardığın meyvelerden ilk diş atışında etlerin dökülmeye başlayacak. Elektriğe verilmiş denizlerin salıncaklarının ipleri kopacak içinde. İkinci diş atışında ise iki yanardağın beyninde çarpıştıklarını kalbinin lime lime olmasından anlayacaksın. Sen benim ağaçlarımın köklerini kestin kadim sözcükten. Tarlalarıma zehirli tohumlar ektin. Oğullarımın kollarına her taş vurduğunda içimdeki umut bahçelerinden rayları geçti karanlığın. Evet, o gün ölmek isteyeceksin. Ama son durakta olduğunun farkına varacaksın ateş dolu gözlerinde. Demirden şişler ateşte kızartılıp bedeninin her karışına çektiğim acıların mühürleri olarak vurulacak. İçinde ise dar ağacı kurulacak olsa kendi ipini ateşten yapıp boynunu geçirmek için dünyanın tüm zenginliklerini feda ederdin. Yok olmak isteyeceksin ama yok olmayacak orada. Sen bir dakika rahatlık için sonsuzluğu ateşe atan zavallı insan. Ateş giysilerinden soyunup sonsuza kadar senin gövdende istirahate çekilecek. Sen sağlamasını yapmamış matematik fakiri çakıl sahili. Her galibiyetin zafer getirmeyeceğini andolsun bembeyaz sayfalara, göğün yükseltilmiş avlusunda duran kadim ruhlara andolsun ki göreceksin. Ben Deccal'in kör gözündeki perdeyim. Sağır kulaklarında örülmüş duvarım. Onun güneşin yüzünü ceplerine doldurmasına müsaade etmem. Ben Deccal'in beyninde çamura batmış yaşamım. Ve her dem onun beyninde ölümün üstünü kurarım da sonsuza kadar ateşin parçalarında kalır. Yecüc ve Mecüc ise onun iki yabani otlarda büyümüş askerleridir. Bu iki kardeş beynimin vadilerini ateşe sundukları için cehennemin ateşinde göbek bağlayacaklar. Ben kanın gürzü olarak inerim onların beynine. Bir çocuğun gözlerindeki cehennemin perdesinden iğne ucu kadar bir yer yırtılsa
kurumuş otlar bile kalmaz yanmış cesetlerimizin başında yas tutan. Sen gittin. Aslında gelmemiş miydin tam olarak? Hatırlayamıyorum bile. Gidişinden emin olmamsa yokluğunla mevsimin soğumasını fark etmemdendir. Gidişinle güneşi üşütmüşsün. Yokluğun bahçemdeki tomurcukları ve açmaya hazırlanan goncaları dalında dondurdu. Bir sabah koklamak için uzanınca kalbim bile üşüdü ellerimin dokunduğu buz kristallerinin soğuğundan. Başımı puslu göğe kaldırıp çoktan doğması gereken güneşi ararken öfkesini kusmaya hazırlanan kapkara bir bulutun bakışları zemheri soğuğunu doldurdu ilkbaharı bekleyen sarayıma. Bir bir düşen yapraklar ve ardı ardına inen kurşunvari damlalarla beraber tutunduğum her şey yer çekimine yenik düştü. Ben de dizlerim hiç bu kadar güçsüz olmamıştı. Her yer hiç bu kadar uzak görünmemişti gözüme. Seslensem duyan da olmazdı. Karanlıktı, kararmıştı, soğuktu dünya, sessizdi. El sallayıp göndermemiştim bu kez seni. Dönmüş ve gitmiştin. Gecikme diyememiş, arkandan su dökememiştim. Su bile donmuştu. Bir seslenseydim, dönseydin, dur diyecektim. Bir sözüm var, yavaşça gitmesen derdim. Pencereden bile bakamıyorum artık. Oradaki boşluk içimdekini büyütüyor ya da içimdeki boşluk onu. Denize uzandım dün, martılarla söyleştim. Selamını aradım. Selamımı aldılar kanatlarına. Onlar seni deniz kenarında bulurlar. Alırsan selamımı getirecekler. Dağlarda olsan selamımı turnalara yüklerdim. Bilirim, dağlara gitmezsin. Dağlar benim mekanımdı. Şimdi mekansızım. Tarmar bir bahçe, bir çam ağacı. Dalına salıncak kurmayalı çok olmuş. Yavaşça süzülen kara inat, kışın ortasında açmış bir gül. Sen gittin. Ben bekliyorum. Bir sabah fecir vaktinde geleceksin. Giderken öyle demiştin. Biz doğa vakitlerinde bir olacağız. Gelir misin diye soramamıştım. Yolun açık olsun, hiç çıkamadı ağzımdan. Gidişinde açık bir yol yoktu ki. Kapanan yolların arasında akmaya gittin. Demesen de biliyordum. Sen gittin. Ben pencereyi örttüm. Perdede hep örtülü artık. Baktığımca karşımdaki boşluk içimdekini büyütür diye.

kimselerde merhamet kalmamış. Hele Allah korkuları hiç yok. Gel de gör dünyanın halini. Günah bataklığı almış gidiyor. Gençlerimiz barlarda, meyhanelerde gününü gün ediyor. Camiler boş. İbadetten beli bükülmüş birkaç yaşlı insandan başka kimse yok. Oysa senin uğrunda can veren ne yiğit gençlerin vardı. Mus'ab'ın, Ali'nin, Hamza'nın, Bilal'in, Enes'in. Ama bak burada bir yiğidin bile yok. Dünya saltanatına uymuş ömrünü yitiriyor. Ve senin bir Fatıma-tu Zehra'n vardı. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in şehadetine matem tutan bir Zeynep'in vardı. Hani nerede burada Zeynep'ler, Fatıma'lar? Modaya sahiplenmiş podyumda yarışıyorlar. Burada aşk meş dünyası kurulmuş. Yok ki bir Yusuf, bir Züleyha. Yok ki bir Yusuf, bir Züleyha. Ne oluyor bize ya Resulallah? Hiç olmazsa biz olduğumuz gibi kalabilsek. Bu yalan fani dünyayı ayaklar altına alabilsek. Allah'ın aşkı çevrelesin bizi. Peygamber sevgisi kucaklasın bizi.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretim alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebiyenin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi övdü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi, sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Sabe'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım.
sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadın, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Bay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın,
duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efganımın. İçimde hicranımla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrüm. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vusatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vusata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki ben değil, okşar mısın efendim?

Şimdi yüreğimin kafesi kırık. Fısıldasam yıldızlar duyacak gibi. Üflesem kutuplar çöle dönecek. Bu beden kimin? Bana yabancı, sanki başkası gibi. El yürek, dil yürek, söz yürek gibi. Yürekler sancısı çekesi yürek.

Allah-u Teala mümin kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Kendi yolunda mücadele edenlere hidayet yollarını gösterir. İmtihan eder fakat en kritik ve muhtaç anlarında salih kullarını mucize ve ikramlarıyla himayesine alır. Yeter ki mümin inancını yitirmesin. Ateşe atılanı, balığın yuttuğunu yalnız ve yardımsız bırakmayan Allah hiç kimseyi unutmaz. Kalplerdeki gizliyi bilen Allah, İslam için mücadele veren bu uğurda belalara, musibetlere düçar olanları haşa unutur mu? Fakat müminleri dener, kafirlere de mühlet verir. Mükafat ve ikapların tecellisini yapılanların niteliğine göre dünya ve ahirete taksim eder. Allah'ın kanunları insanlar için böyle bir strateji koymuştur.

0: Kısmen tekin değilim dostlar. Çay ısmarlayın karşı masada. Dünya astar cebimde kıpırdamada. Ve ben gülüyorum kendime karşı kaldırımda. Sesin geliş yönüne kulak kesiyor sokakta kediler. Bir baba üzgün dönüyor evine vakit gece. Suçumu bir bilsem diye düşünüyor, sokuyor ellerini cebine. Yaklaşıyor korkulu an, çocuklar çıkacak kapıya beraberce. Mahcubiyetini sunacak onlara baba, ekmek yerine. Anladınız değil mi? Siz olsaydınız savaş yapardınız Amerikalılar. Taş atardınız karıncalara ve depolarınız dağlar kadar olurdu. Kahkaha atardınız atılacak şeyleriniz arttıkça. Anlamadınız, anlayamazdınız da. Herkesin bir yanı Amerikalı. Estetik ölümler ensemizde bekliyor baş kaldıralı. Taş atılıyor beyaz rüzgara, yağan yağmura savaş açılıyor. Ağaçlar yapraklarını illegal düşler gibi cebimde saklıyor. Son yaban geyiği işaret ediyor gitmeliyim. Bir daha görüşmek mi? Söylemiştim. Tekin değilim.
1: Belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız.

duruşuyla ümmetin birleşmesine vesile olan, direnişi binlerce şehit ile yücelten İhvan-ı Müslümine zafer temennisiyle ithaf olunur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namazı kasten bile bile terk eden kâfir olur. Yani düğümünün çözülmesi ve direğinin yıkılmasıyla imandan sıyrılıp küfre yaklaştı demektir.
1: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
2: Hepsi bu kadar.
1: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.
2: Kocaman bir.

Zalimlerin böylesini tarihte gördük. Yiğitlerin meydanına biz de yürüdük. Şehitlerin kanlı gömlekleri ellerde, asır asır baş üstüne aldık yürüdük. Kafirlerin, zalimlerin değişmez özü, okşasan da, tükürsen de kızarmaz yüzü. Mazlumların çığlıkları kulağımızda, asır asır inlediler, bugün de duyduk. Zalimleri, canileri Kur'an tanıtır. Şehitlerin al kanları açık kanıttır. Mazlumların yaraları yüreğimizde, asır asır adım adım böyle yürüdük. Yetim kalmış, parçalanmış bebekler, yaşlıların iniltisi yürekler deler. Annelerin, bacıların yanık sesleri asır asır duyulmuştu, bugün de duyduk. Üzülmeyin, gevşemeyin ayeti vardır. Galibiyet sizlerin müjdesi vardır. Rabbimizin değişmeyen yasalarını asır asır gören oldu, bugün de gördük.

böyle lütfeylemiş beni yaradan. Dünya sürgün yeri, ben de sürgünüm. Kurtulmak ne mümkün bu ızdıraptan? Bir türlü bitmiyor sürgünde günüm. Can, Ahmet'im, sultanım, ey Gonca gülüm, senden uzak olmak benim sürgünüm. Vallahi bitmiyor sürgünde günüm. Billahi bitmiyor sürgünde günüm. Bitmiyor, bitmiyor.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
7: Namaz kılmayan kişi henüz din seçmemiş kişi gibidir.

müminin Allah'ı ve peygamberi seviyorum demesi sevgisini göstermeye yetmez. Bilakis muhabbetini delillerle ortaya koymalıdır ki doğruyu söylediği anlaşılsın. İşte bu sevginin de en belirgin delili günde 5 vakit Allah'ın huzuruna çıkması, yüce yaratıcının önünde el bağlaması, aczinin ve abdiyetinin farkına vararak kulluğunu yerine getirmesidir. Bir kimse Müslüman olduğunu söyleyip de namaz kılmıyorsa büyük bir sorun yaşıyor demektir. O da Allah'a olan inancının sağlam olmamasıdır ki işte kişinin felakete sürüklenmesinin başlangıcı da budur. Namaz hem dünyevi hem de manevi hayatımız için gerekli bir ibadettir. Maneviyatımızın kuvvetlenmesi, iç huzurumuzun devamlılığı bu güzide ibadetin bizlere en büyük hediyesidir.

Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.

Kuşkusuz namaz, imandan sonra en önemli ibadettir. Namaz, Allah'ın kendi muhteşem sanatını müminin gönlünde seyrettiği miraçtır. İnsanın bedeni dahil tümüyle manaya, evrenlerin sonsuzuna intikal ettiği bir Muhammedi saltanattır.

Rinde dünya tu hapito, dünya tu eşti gafleto, kabir vuna ey gafilo, tu nizunin.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

diriliş saati. Ey bir emre hazırlanan simsiyah gecede, karanlığı emip emip de gebe kalan, ey her depremden sonra biraz daha doğrulan, herkesin veba girmiş bir şehrin hem halkı hem seyircisi olduğu bir günde, ey düştüğü yerden kalkmaya hazırlanan ülke, her damlası bir zafer müjdecisi, bir posta eri gibi yağmur yüzümüze değince çıkacağız yola. Çıkacağız yola, hesap günü gelince, yağmur yüzümüze değince, güneş yımızrak boyu yükselince.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
9: Hazreti Ali'den öğütler.

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir.

Unuttuk. Unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Ne çok unuttuk. Dünya kalınası değildi. Yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu. Ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri. Güzel atlara binip giden güzel insanları. Unuttuk. Sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları. Ve ölümünü düğün gecesi gören güzel bakışlıları. Unuttuk. Ne çok uyuduk göklerden habersiz. Ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi. Ayağımızı yere sabit belledik. Elimizdekileri sahiplendik. Ki değil elimizdekilerin, ellerimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi. Çok hatırlamak ve çabuk hatırlamak zamanı. Unuttuk. Dünya bir gölgelikti oysa. Yolcu olduğumuzu unuttuk. Yolumuzun buradan geçtiğini sadece. Sadece uğradığımızı şu dünyaya. Unuttuk. Yükümüzü yeğeni tutmayı bilemedik. Biriktirdik, çoğalttık, artırdık ve saydık. Geriye ne kaldı? Şimdi hatırladık. Sermayemiz yokluk, servetimiz acizlikti. Şimdi hesapladık. Unuttuk. Yüzümüzde Rahman'ın nakşı vardı. Gözümüzde Cemal'in bakışı vardı. Gönlümüzde Beka'nın aşkı vardı. Unuttuk. Ama şimdi yüzümüz yerde kaldı. Gözümüz yaşta kaldı. Gönlümüz darda kaldı. Hatırladık ve anladık ki buradan ötesi vardı. Gelin ey dostlar, burada kalmayalım. Yüzümüzü Rahman'ın vecihine döndürelim. Gözümüzü Gufran'ın tecellisine çevirelim. Gönlümüze ne ilerse güzel eyleyen Mevlamızın tesellisini devşirelim. Hatırlayalım. Hatırlayalım ki hatırlamaya değer bir şey bile değilken yüze geldik, varlığa vardık, dile geldik, ışığa vardık. Kimsenin bizi bilmediği, kendimizi de bilmediğimiz derin bir unutuştan alındık. Hatırlandık. Hatırlandık ki şimdi hatırı sayılır olduk. Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk unutuşun çocuğu olduğumuzu. Varlığın uçarı kuşu olduğumuzu ve kanatlarımız olduğunu, yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta kaderimiz olduğunu unuttuk. Gelip gitmenin, konup göçmenin, ondan gelip ona gitmenin ne güzel olduğunu unuttuk. Unuttuk. Unuttuk. Hatırlayalım. Şimdi hatırlayalım ki unutuştan alınmıştık ve çokça unutmuştuk. Unutmayalım ki hep hatırlandık, hep hatıra kaldık. İşte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz belki ruhumuzu ve o zaman yüreğimizdeki yangın yeri İbrahimvari bir gülüşene döner. Ve biliriz ki mazlumlar mahzun olmazlar. Masumlara hüzün erişmez asla. Ve asla korku yoktur şehide. Ya Rab, şimdi hatırladık. Kabul eyle hatırlayışımızı. Affet unutuşumuzu. Kabul eyle bizi de. Kabul eyle. Kabul eyle bizi de.
Rab. Kabul eyle bizi. Kabul eyle.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıllığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin, bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam, kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14.000 kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçta başlamaz ya hep. Bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi. Ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu. İşte

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. "Bugün yenilmeye mahkumduk," dedi. "Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi." Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. "Bugün öyle bir gün ki," dedi, "ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim." Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7 93.7.
2: Lanetlenmiş kavimle barış için atılan imzalar, kırılan kolları, öldürülen çocukları, anaların feryatlarını unutturacak mı? O imzaları atan eller hiç taş atmamıştı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Resulullah'tır bize maziden haber veren. Mursi'nin kerameti çıkınca İslam Avrupa'da, Bosna kardelen. Ve Bosna'da yükselince ezanlar, Amerika Avrupa'yı azarlar. Çocuklar camilere koşuşunca sırtlardan sızar kanlı salyalar. Senaryo hazırdı, kukladır sırtlar. Küfrün av köpekleridir sırtlar. Avları da mustazaflar olunca vahşice saldırdı, kudurmuş sırtlar. Yeni yapılmış silahlarla toplar sırtlarındır artık, onlar depolar. Bosna'mızda tekbirler yükselince susturmaya barış gücü yollarlar. Küfür aleminden kopan fırtınalar esiverir zulüm saçan rüzgarlar. İhanet damgalı yıldırımlar çakınca fırlatılır kan, kin kusan bombalar. Ah vurulur Bosna'm hain bombalar. Minareleri parçalar bombalar. Bombalarla camiler yıkılınca ezanları kesiverdi bombalar. Yaralanmış Bosna'm çocuklar ağlar. Çırpınıyor parçalanmış vücutlar. Sokaklarda kandan seller akınca Allah'ım Bosna'ma yüreğim sızlar. Srebrenica'da tutsak bacılar namusunu kirletmiş şerefsiz sırtlar. Feryatlarına Drina nehri coşunca semadan bu zulme melekler ağlar. Saraybosna'da Bihaç'ta çocuklar kan içinde çırpınıp yuvarlanırlar. Ana yüreğinden bir ah kopunca mazlumların ahından arş ağlar.
1: Burası Kervan FM 93.7.

Canım efendim. Yıllarca ufkuna bakan gözlerim, cemalini ister canım efendim. Seni anlatmaktan aciz sözlerim, her an erimekte canım efendim.

Hayat eksenimin sonsuz odağı, öksüz ve yetimlerin sığınağı, sen sabah yıldızlarının ışığı, sen şefkat elçisi, canım efendi. Lahuti bir sefer olsa da gitsem, kumlara batsam, ayağına düşsem, gül ravzana varıp kendimden geçsem, sen sevda iksiri, canım efendim. Ay yüzlü, güzel sözlü hem sultan, fedadır can, canan ve bütün varım. Seninle olmaktır en güzel kararım. Sen güllerin şahı, canım efendim.

buzlar erir içimde, bitmez savaş. Gönlümde bir hüzün, gözümde yaş. Sensizlik içimde kordan bir telaş. Kalbimin barışı, canım efendim.

Alemlere rahmet rüzgarısın sen. Kur'an ikliminde en güzel desen. Benim de rüyama bir defa gelsen. Can dayanmaz oldu canım efendim. Can dayanmaz oldu canım efendim. Canım efendim.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.

0: Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Liv Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli

0: Kuvvetli tedarikçileri, yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres İsimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamları dinliyoruz.

Salih amel işlemedikçe hiçbir karşılık alamazsın. Bir hikayede şöyle anlatılır. Beni İsrail'den bir kimse Allah'a 70 sene ibadet etti. Allah'ın kendisine gönderdiği bir melek, bu kadar ibadet etmesine rağmen cennete girmeye layık olmadığını haber verdi. Bunun üzerine çok ibadet eden kişi, biz ibadet etmek üzere yaratıldık. Onun için sonucuna bakmaksızın ibadet etmemiz gerekir. Ancak o dilerse cennetine, dilerse cehennemine koyar dedi. Rabbinin huzuruna dönen melek, İlahi, sen onun cevabını benden iyi biliyorsun dedi. Bunun üzerine Allah, madem o kulum ibadetinden vazgeçmedi, biz de keremimizle ondan vazgeçmeyiz. Şahit olun ki o kulumu muhakkak affettim buyurdu. Peygamber Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuştur. Hesaba çekilmeden muhasebenizi yapın. Amelleriniz orada tartılmadan önce siz onları tartın.

Hazreti Ali ise çalışmadan cennete gireceğini zanneden boş ümide kapılmıştır. Sadece kendi gayretiyle cennete gireceğini zanneden de kendine fazla güvenen kimsedir buyurdu. Şu halde ne çalışmaktan ve amelden vazgeç ne de sadece onlara bel bağla. Ey oğul! Yine Hasan-ı Basri der ki, hakikate ulaşmanın alameti karşılığını beklemeksizin faydalı işler yapmaya devam etmektir. Peygamber Efendimiz ise akıllı insan nefsini temizleyip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Ahmak ise nefsine uyup boş yere Allah'a ümit bağlayandır buyurmuştur. Ey oğul! Eğer gayen dünyalık elde etmek, onun nimetlerini toplamak, mevki ve rütbe kazanmak, arkadaşların arasında üstünlük ve benlik taslamak ise vay haline. Yazıklar olsun sana. Yok eğer maksadın Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmek, ahlakını güzelleştirmek, fenalığı emreden nefsine hakim olmak ise ne mutlu sana, müjdeler olsun.''

0: İstediğin kadar yaşa, nasıl olsa bir gün öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa bir gün ayrılacaksın. İstediğini yap, nasıl olsa bir gün hesabını vereceksin. Hey oğul, şimdiye kadar dünya için çalıştın. Dünya ilimlerini öğrendin. Allah'ın sana ibadet etmek için verdiği ömrü boşa harcamaktan başka ne eline geçti? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde şöyle bir ibareye rastladım. Bir ölüye tabuta konulduktan mezara gelene kadar Allah azametiyle 40 soru sorar. Bu sorulardan birisi de şudur. Ey kulum, halkın gözüne güzel görünmek için senelerce yüzünü yıkayıp temizlendin. Benim baktığım kalbini bir kerecik olsun temizleyip bana hoş göründün mü? Allah her gün senin kalbine nazar eder ve der ki, benim nimetlerimle bolluk içinde yaşarken başkaları için çalışıyorsun. Eğer sağır değilsen bu çağrımı işitirsin. Ey oğul, ilimsiz amel olmayacağı gibi amelsiz de ilim olmaz. Bil ki bugün seni günahlarından uzaklaştırmayan, ibadete yaklaştırmayan ilim yarın da cehennem azabından uzaklaştırmayacaktır. Bugün hazır fırsat elindeyken ilminle amel etmez, geçmiş hatalarını da telafiye çalışmazsan yarın kıyamet gününde ey Rabbimiz, bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim diyenlerden olursun. O zaman sana cevap olarak, ey akılsız, sen zaten oradan geliyorsun denilir. Ey oğul, maksadın ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de ölüme hazırlamaya çalışmak olmalıdır. Çünkü son durağın kabir olacaktır. Kabirdekiler ne zaman gelecek diye seni beklemekteler. Sakın oraya azıksız gitme. Hazreti Ebubekir, bu bedenler ya bir kuş kafesidir yahut bir hayvan ağırıdır diyor. Kendi kendine düşün. Acaba sen bunların hangisine yakınsın? Şayet yükseklerden uçan bir kuş isen, ey nefis, Rabbine dön ilahi hitabını duyunca, cennetin burçlarının yüceliklerine erişinceye kadar kanat çırpıp uçacaksın. Allah korusun, bunun aksine şayet hayvanlar zümresine yakın isen, onlar hayvanlar gibidir. Belki sapıklıkta onlardan da aşağıdırlar buyurduğu gibi, dünyadan ayrılınca cehennemin kızgın ateşine düşmeyeceğinden emin olabilir misin? Ey oğul! Hasan-ı Basri Hazretlerine bir bardak soğuk su verilmişti. Bardağı eline alır almaz bayıldı. Bardak da yere düşüp kırıldı. Bir yudum su içmek nasip olmadı. Ayılıp kendine gelince sordular, ey Ebu Said, ne oldu sana? Hasan-ı Basri, cehennem halkının cennet ehline, ey cennettekiler, Allah'ın size verdiği sudan ve rızıklardan bize de verin nidalarını hatırladım da kendimden geçtim cevabını verdi. Amelsiz ilim sana yeterli olsaydı, hayırlı işler yapmak gereksiz olsaydı, Allah'ın benden bir şey isteyen var mı? Af dileyen var mı? Tövbe eden var mı? İstiğfar eden var mı çağrısı da lüzumsuz olurdu. Ey oğul! Gündüz olduğu gibi geceni de boş geçirme. Rivayet edilir ki, sahabeden bir topluluk Peygamber Efendimizin yanında Abdullah bin Ömer'i andılar. Peygamberimiz, o ne iyi adamdır, keşke gece namazına da devam etseydi dedi. Yine sahabeden bir başkasına hitap ederek geceleri çok uyuma, zira çok uyku sahibini fakir düşürür buyurdu. Ey oğul, gecenin bir kısmında uyanıp namaz kıl ayeti kerimesi bir emirdir. Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi ayeti kerimesi bir şükürdür. Seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenler ayeti kerimesi bir zikirdir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah üç sesi sever. Tan ağrırken öten horozun sesini, Kur'an okuyanın sesini ve seher vakti tövbe istiğfar edenin sesini. Ey oğul, gaflet ehlinden olma. Süfyan-ı Sevri diyor ki, bir uyarıcı gecenin ilk saatlerinde arşın altında şöyle seslenir. Ey ibadet edecekler, kalkınız. Bu sesi işitenler kalkarlar. Sonra gece yarısı bir uyarıcı yine seslenir. Ey namaz kılıp dua edecekler, kalkınız. Bu sesi işitenler de kalkar, namazlarını kılar ve dua ederler. Seher vakti gelince bir başka uyarıcı seslenir. Ey istiğfar edip bağışlanma dileyecek olanlar, kalkınız. Bunun üzerine onlar da kalkar, tövbe ve istiğfar ederek Allah'tan bağışlanma dilerler. Tan yeri ağarıp güneş doğunca yine bir uyarıcı şöyle seslenir. Ey gafiller, kalkınız. Gafiller de mezarlarından dirilen ölüler gibi yataklarından doğrulurlar. İlmin esası ibadet ve itaatin ne demek olduğunu öğrenmektir. Bilesin ki itaat ve ibadet söz ve işlerinde Allah'ın ve peygamberinin koyduğu emir ve yasalara uymaktır. Söyleyeceğin ve söylemeyeceğin, yapacağın ve yapmayacağın her şeyde Allah'ın ve Resulünün koyduğu ölçüye riayet etmektir. Bilmiş ol ki başıboş bırakılan dil, gaflet ve şehvetle dolu kalp azgınlığın işaretidir. Ciddi bir gayret ile nefsini yenemezsen kalbin asla marifet ve bilgelik nuruyla aydınlanmaz. Hey oğul, hak ve hakikatten, doğru yoldan ayrılmak istemiyorsan sana dört şey gerektir. İçinde bid'at olmayan sağlam bir inanç, bir daha günah işlememek üzere yapılan samimi bir tövbe, hak sahiplerinin haklarını onlar razı oluncaya ve sende hiçbir hakları kalmayıncaya kadar ödemek ve Allah'ın emir ve yasaklarını bilecek kadar din ilmiyle seni dünyada yaşatacak kadar dünya ilimlerini okuyup öğrenmektir. Hikaye edilir ki Şibli Hazretleri yüzlerce alime hizmet edip onlardan ders almış, en sonunda şöyle demiş. Binlerce hadisi şerif okudum ve öğrendim. Sonra bunların arasından birini seçtim ve onunla amel ettim. Kurtuluşum için bu hadisin bile bana kâfi geleceğini anladım. Eski ve yeni bütün ilimler bu hadiste toplandığı için ben de bu hadiste karar kıldım. Sözünü ettiğim hadis şudur. Peygamber Efendimiz ashabından bazılarına dünya için dünyada kalacağın kadar, ahiret için orada kalacağın kadar çalış. Cehennem ateşi için de ona dayanabileceğin kadar günah işle buyurmuştur. Bu hadisi anlar ve onunla amel edersen başka bir şeye ihtiyacın kalmaz.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.

nehirler düşlerim göl kenarında. Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri. Kurtuluş haberi olsun dünyaya, ayırma üstünden bir an gölgeni. Ey deprem, gel yetiş bu şehirlerin doğayı çarptıran konumlarına. Dönüştür ey kalbim bahçeli eve, anlamı ezen o makinaları. Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları dikenler.

Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden insanlar

0: Pazar Turizm, Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

sen sen ol da, yüreğinde yoksa Allah inancı, bil ki budur seni kemiren sancı, ruhunla bedenin iki yabancı, bu çatık çehreyle bitmez bu yarış, sen sen ol da önce kendinle barış. Deryada bir damla bu dünya malı, nimet ormanında bir kuru çalı, seni teslim almış bir kahve falı, bu karanlık yolda bitmez bu yarış, sen sen ol da önce ilimle barış. İyi gün dostuna yaslanıyorsun, bedeni hazlarla süsleniyorsun, yalnız madde ile besleniyorsun, manadan kaçmakla bitmez bu yarış, sen sen ol da önce gerçekle barış. Ölüm kuşkuları kalbine sinmiş, akıl antenlerin batıla dönmüş, gönül ekranında görüntü sönmüş, ölümden korkmakla bitmez bu yarış, sen sen ol da önce imanla barış. Fakire verirsin açarsa avuç, yırtık bir elbise, delik bir pabuç, bilesin ki yoktur fakirlikte suç, kulu incitmekle bitmez bu yarış, sen sen ol da önce insafla barış. Yardım defterinde kaç öksüzün var, kaç yetim giydirdin bugüne kadar, kırkta bir vermekle servet mi batar, zekattan kaçmakla bitmez bu yarış, sen sen ol da önce borcunla barış. Kapına geleni savdın başından, duygulanmadın mı o gözyaşından, kurtar şu çehreni çatık kaşından, sevgiden kaçmakla bitmez bu yarış, sen sen ol da önce şefkatle barış. Bak da gör, altına yerler serilmiş, üstüne yedi kat gökler gerilmiş, emrine binlerce nimet verilmiş, hakka kulluk yarışıdır bu yarış, sen sen ol da artık şefkatle barış.

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize. Az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim, vekilim sensin. Sana iman ettim, sahibim sensin. Sana sığındım, sırdaşım sensin. Sana güvendim, velim sensin. Sana bağlandım, dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde

0: Müşterilere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız, deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde Numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 Nolu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 Noğlu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor. Motosiklet özel tamir ve bakım

0: Servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
1: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
0: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahinbey Gaziantep.
2: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
5: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535-737-59-0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

hiç umar mıydın? Şehit ceddim, yıkılsın hanumanım, hiç umar mıydın? Yarılsın yer ve çöksün asumanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın cesetten ruh çekilsin, boş kovan olsun? Kararsın günlerim, donsun da kanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gülistanımda baykuşlar ötüp dursun, tutulsun hem de lal olsun sebanı, hiç umar mıydın? Umar mıydın dilim sussun, esaret bağı bend olsun, asırlardan uzun olsun her anı, hiç umar mıydın? Umar mıydın sokaklar zulmelinden hep perişanken, zulümden bir haber olsun bu canın, hiç umar mıydın? Umar mıydın şımarsın, nara atsın kal taban, vursun, yıkılsın tarumar olsun cihanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gözümden yaş revan olsun, dilim sussun, o suret derbeder bir Müslümanım, hiç umar mıydın?

sır olur alem. Allah isterse çatlamaz kalem. Allah isterse biter her özlem. Allah isterse dirilir Adem. Allah isterse dirilir Adem.

Sapanın ucundan savrulan taş, umduğumuz menzile erişmese de, siz haklısınız çocuklar. Suriyeli, Lübnanlı ve de Ürdünlü, belki Iraklısınız çocuklar. Kim bilir kaç yerinden kırılmış kollarınız. Hala çalışan kalbinizin bedeli kim bilir kaçtır. Kurşun gelip sizi bulmadan önce Filistin'de olup bitenler zevkli bir saklambaçtır. Çeliğe karşı nasıl dayanır? Siz karton mızraklısınız çocuklar. Küçük canlarınızı telef etse de düşman ve mahzun bakışlarınız yere binlerce yıldız ekse de, su yerine kan aksa da çeşmelerinizden, siz yine benim kalbimde saklısınız çocuklar.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
4: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan

0: parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
1: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarında takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.

Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
4: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
5: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres İsimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duydunuz.

0: almadınız, deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
1: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
2: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
4: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
8: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Ben bir günahkar kapında. Titriyorum, titriyorum huzurunda. Yakma cehennem narında. Umudum senin affında. Yakma cehennem narında. Umudum senin affında.

Ey yalan dünya, kapılmışım ben de senin dümen suyuna. Çirkefe bulanmış günahkar ağzımla, ben kimim ki onu methedeyim? Yalan dolan içinde yuvarlanırım bela.

demiş. Alarak Miraç'ta sohbet etmiş. O ümmet için ağlarken ben kimim ki onu methedeyim? Bütün övgüler azdır sana. Mütevazi yaşadın ömrüm boyunca. Ben ise yaşıyorum çılgınca. Ben kimim ki onu methedeyim?

Taif'te taşlanan ben olaydım, Uhud'da kırılan dişin olaydım, bindiğin deven, yaslandığın kütük olaydım. Ben kimim ki onu methedeyim? Ben kapında ağlayan aciz bir çareyim. Hayalinde olsa seni bir kez göreyim. Cemalini seyrederken ruhumu teslim edeyim. Çağır beni, ben de geleyim. Eşiğinde yüzümü yerlere süreyim. Yolunda sararıp solmuşum çok mu? Bütün alemler senin için yok mu? Bu kul hicranınla kavruldu, kül oldu. Çağır beni, ben de geleyim. Eşiğinde yüzümü yerlere süreyim. Bu gözlerin dili olsa da konuşsa, bu eller ayaklar neler yapmadı hayatta, bu kalp başkası için de boşalttı ya. Çağır beni, ben de geleyim. Eşiğinde yüzümü yerlere süreyim. Seninle var oldum asıl ben. Bütün alemin umudusun sen. Paramparça olup da yoluna serilsem, çağır beni, ben de geleyim. Eşiğinde yüzümü yerlere süreyim.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535-737-59-0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evlad-ı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

durulmaz şah damar vurur. Uzanmış kara toprağa, dudağında kanlar kurur. Bir tebessüm yanağına, güllerden demet kondurur. Yummuş gözlerini şehit, gören sanar sanki uyur. Gören sanar.

0: Zafere!
1: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 00.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika

0: gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakışı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır,
asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedim.
Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsen. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Vardım Cennetül Baki'nin önüne. Selam verdim ashabına beytine. Ellerimi açtım yüce Rabbime. Fatiha okudum, ben de ağladım. Cennet bahçesi nurdan kabrine. Bir köşeden baktım, ben de ağladım. Ben de ağladım. Ben de ağladım.

0: Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 çift 0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

ettin. Beni hiç görmemiş olanlar, hiç bilmemiş olanlara vasiyetim olsun bu. Yağmurlu bir kış akşamında, dökme kurşunlar altında, ölümün meçhul ellerine uzandığım bir anda yazıyorum bunu size. Size hiçbir şey bırakmıyorum, cansız, biçare, bitkin bedenim dışında. Onu sonbaharın serin yağmurlarıyla, zulme direnen savaşçıların gözyaşlarıyla, bombalara inat, duaya duran annelerin gözyaşlarıyla yıkayın. Çocuklar ölmesin diye feryatlara boğulan gariplerin çığlığına bırakın beni. Kefenimi kelebeklerin kanadına biçin. Beni yetim kalmış Gazze'li çocukların ayak izlerine gömün. Toprağını Filistin'in her karışında, Çeçenya'dan, Cezayir'den, Somali'den, Kerbela'dan getirin. Toprağını Asgar Ali'nin çığlıklarından kabaran Rukiye'nin babası, babası dedi diriliş diyarından getirin. Ben Gazze'yim, kimse bakmadı gözlerime, ellerim boşta kaldı, el uzatan olmadı ellerime. Size hiçbir şey bırakmıyorum, öksüzlüğüm dışında. Onu ürkek bakışlı, yalın ayaklı çocuklara verin. Eli kınalı gelinler olsun yasını tutan, anneler olsun adıma ağıtlar yakan. Ümmet suskun kalsın yalnızlığıma, ümmet suskun kalsın kurşunlarla, bombalarla vuruluşuma. Size bir şey bırakmıyorum ey ümmet, kır çiçeği kokulu ciğerlerim dışında. Çiçeklerini sokaklara, Gazze'nin kutlu sokaklarına dökün. Orta Doğu'nun puslu sokaklarına, Şeyh Ahmet Yasin'in kutlu dergahına. Direniş olsun mezar taşında adın, satır satır yazılsın bilinmeyen her yanın. Direnişim sevdam mezarı olsun özgürlüğün. Gözlerim, baş ucuma taş koymayın, savurun toprağımı kör gözlere. Dışarıda kalsın semaya açılmış ellerim, özgürlüğü kafesteki kumrulara verin. Filistin diyarından toprağında açılan güllerin adına adımı verin. Size hiçbir şey bırakmıyorum, öfkem dışında. Yeni doğan çocuklara emanet ettim öfkemi, bir sevda misali saklasın sinesinden. Desen desen nakış nakış işlesin yüreğine. Size hiçbir şey bırakmıyorum, kutlu sevdam dışında.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticileri

0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
2: Kervan Yapı olarak her

çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim, Ahmet Nahırcı, 0550.

0: Mezarlık yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Nolu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
2: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza,

0: Amir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
1: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
0: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahinbey Gaziantep.
2: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

Ey yedi kat göklerin Rabbi! Ey azametli arşın Rabbi! Ey akıllara durgunluk veren büyüklüğün sahibi! Ey yücelikte eşi benzeri olmayan! Ey dağların ve denizlerin sahibi! Ey hilalin ve güneşin sahibi! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey altından ırmaklar akan adın cennetlerinin sahibi! Ey ilminde, sanatında, kudretinde, nimetinde sınır olmayan Rabbim! Ey bütün hikmetlerin sahibi! Ey en mukaddes, ey kebir, ey en yüce dostum, ey Rabbim! Şu koskoca dedikleri küçücük dünyadan yüzümü çevir benim. Kalbimi çevir şu yalan dünyadan. Nezdinde bir sinek kanadı kadar kıymeti olmayan dünyadan benim kalbimi çevir. Büyüklenip böbürlenenlerden eyleme beni. Cennete gireceğini müjdelediğin cana yakınlardan, hoşgörülü olanlardan, nefsine kıymet vermeyenlerden, mütevazi olanlardan eyle beni. Rabbim, tevazudan neşet eden şerefi, takvadan neşet eden izzeti, kanaatten neşet eden hürriyeti niyaz ederim kebir adınla senden. Senden tam tevazu niyaz ederim. Ya Kebir, ya sahibim, sen ki senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda. Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine boyun eğenlerden eyle beni. Kalp gözüme bir nur ver. Hakla batılı ayırt edecek, kurtuluşa erdiren bir basiret nasip eyle. Senin nişan ve delillerine çevirmemi nasip eyle bütün nazarımı. Rabbim, hevamdan vazgeçmemi nasip eyle. İman, teslim ve inkiyatla kalpten kabul etmemi nasip eyle delillerini. Rabbim, keremin, cömertliğin, birrin, ihsanın ve lütfunla bunca nimet bahşetmişken bana ve bütün bunların sahibi senken, verdiklerinle sana yaklaşmamı isterken, sen beni kurtuluşa erdirmek isterken, nasıl büyüklenirim Rabbim yüceliğin karşısında? Nasıl bir şeyin sahibi sanarım kendimi? Aklım idrak etmese de büyüklüğünü senin, büyüklüğünü hiçbir şekilde tahayyül edemesem de, kalbim sana teslim Rabbim. Ruhum sana teslim. Sen ki ol dediğin için ben varım. O zaman senin için varım. Bu aciz varlığım senin için var. Üzerimde akıl almayacak kadar çok nimetinin hakkı varken ve ben eda edemesem de şükrünü ve benim senin üzerinde hiçbir hakkım yokken senin o büyük kebir adına sığınıp günahları affeden gaffar adına sığınıp günahları örten settar adına sığınıp merhamet eden rahman adına sığınıp lütfeden latif adına sığınıp tüm güzellikleri zatında toplayan Allah adına sığınıp cennetini isterim senden. Israrla cennetini isterim Rabbim. Rabbim, kebir adının hakkı için ihtişamlı yüceliğinle ve vakarınla bizi ateşin azabından koru ve bizi cennetine al Rabbim. Amin.

Bilim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Bilim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Hal Eylül, mazi Eylül, muzari Eylül. Eylül de geçti, aymadım esasen şarkılar neyi çalar. Eylül'ün ardında yeni bir hilal, bir başka Eylül var. Eylül kategorik bir çizgiydi alnımda, mor halkaları göz altlarımın muttasıl leyli aylarımda. Demek akrabayız, yıllar nasıl da geçiyor. Bugün eyyamın çok güzel olduğunu söylediniz. Eylül sehir secdeleriydi dimağımda. Ayrıksı nebahisin, sebebi vürutsuz sözler, delimine, meclislerde kadehlerle şarap. Eylül ilkel bir oktu, kaptanım kara gözler, kalbimin kasları arasında. Facialar karşısında olumlu, bayramlarda yamulan yüzüm. Eylül bir çift müennes gözdü, düzgün yüzüyle ağlayan bir çocuğa, bir camdan dışarıya bakan. Hep giden, hep izin isteyen annem olurdu rüyalarımda zaman zaman. Sonraları sık sık gelen Eylül, sara nöbetlerimi avuçlarımda kilitli kalan. Eylül de geçti, aymadım esasen şarkılar neyi çalar. Eylül sanki bir ay, Eylül'den önceki, Eylüllerden sonra gelen.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: كيروان FM reklamlar.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çık Sorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Liv Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli listesini yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Mücadelesiz kan, gözyaşı, eziyet acizdir. Ama kan, gözyaşı, eziyet mücadeleyle beraber olursa zafer getirir. Mükafatını Allah dünyada da verir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak

0: sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
1: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
0: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
4: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
3: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
5: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6.000 lira, Türkiye 10

0: 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Kasi be kushtin uzin dansarin ahl daye Ev suneta enbiya u evliya ye khwedaye Zelil bu ye che kasi dev jibir berdaye

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: AKmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AKmerkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AKmerkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
6: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

0: Bir zamanlar Belk şehrinin hükümdarı iken ard arda gelen uyarılarla gerçek hükümranlığın aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu anlayan İbrahim bin Ethem Hazretleri nefsiyle giriştiği zorlu ve çetin mücadeleleri Allah'ın lütfuyla kazanmış ve sonunda Rabbine kul olmanın zevkini tatmıştı. Artık sadece Belh'in değil, imanla dolu gönüllerin sultanı olmuştu.
1: Nice zamandır gönlünü bir kor gibi yakan nedamet hislerini teskin etmek ve içini Rabbine dökmek arzusuyla Kâbe yollarına düştü bu yüce insan. Gözyaşlarının eşlik ettiği her anı tövbe ve istiğfarla dolu uzun bir yolculuktan sonra ulaştı mukaddes beldeye. Binlerce mümin gibi o da yöneldi Kâbe-i Muazzama'ya. Yaklaştı, yaklaştı ve cennet kokulu Kâbe örtüsüne başını dayadı. Zaman ve mekanın yok olduğu bir anda halini en yüce dosta en samimi ifadelerle arz etti. Ve gözyaşlarıyla şöyle yalvardı İbrahim bin Ethem.

إن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك.

0: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
1: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
6: BİMS, Çimento,

0: Demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
3: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pakellerimizi. Gurbetlerine sanmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışın dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunda hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz, sen imrenme, biz ayıplanma. Sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver efendim. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İtivermezsin elinin tersiyle bizi, değil mi efendim?

Sevgili, sen gitmiştin. Yokluğunda kaybettik önce varlığımızı ve sonra yok eyledik aklımızı da. Hasretinle akan zamanlarda cevherimiz özden, madenimiz mıknatıstan ayrıldı. Sen gitmiştin. Gönüllerimiz billur kadehler gibi çalındı senksarlara. Irmaklarımız mecralarında susuzluğa mahkum edildi. Sen gitmiştin. Sen gitmiştin. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi efendim. Gönüller gölgelere düştü. Kucak kucağa güneşlerimiz söndü. Dudak dudağa denizlerimiz kurudu. Ve sen gitmiştin efendim. Sen gitmiştin. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeyimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kâr elde edemedik. Aldandık. Hep aldandık. Delilimizi yitirdik. Delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz, gönlün kendisine ihanet ediyorlardı artık. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Ve sen gitmiştin.

sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdın. Hayırları söyleyip gitmiştin. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Baş kaldırdık önce ve sonra yıkılışlar gördük hep efendim. Ellerimiz vardı, açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz. Hanım idik, halayık olduk. Bay idik, köle edildik. Sen gitmiştin. Yanmış iksirlerle kara bahtımıza kara resimler çizdiler. Aşk dervişleri avare, pejmürde hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler, kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen, güzellikle aşkın kesiştiği prizmada, güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Aşk pazarında mezat hep güzelliğine, güzellik yurdunda yollar hep aşkına durmuştu efendim. Ve sen gitmiştin. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yolunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Suretleri ve canları imanla şekillendirmiş. La ile illa'yı icazla sen dillendirmiştin. Sen gidince, ey sevgililer sevgilisi, güvercinlerimiz tuzaklara esir düştü. Hüthütlerimizin mil çekildi gözlerine. Artık düşmanlarımız dostlar arasında, dostumuz düşman içinde. Divanelere döndük, yaya kaldık yolunda. Kendimizi unuttuk, seni bilmez olduk. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler. Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.
2: Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735-0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: bilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı.

Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Usta biten bir lale fokurdu da yamşela.
1: Babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak Denizli Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
2: Evet, mukaddes topraklardan hac ibadetini tamamlayarak ülkeye dönen hacılar İstanbul Havalimanı'na ulaştı ve yakınları tarafından karşılandı. Elbette o anlarda duygu da hakimdi.
1: Mukaddes topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların özel ve tarifeli uçaklarla ülkeye dönüşleri başladı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Hacılardan Çağrı Işık, hac vazifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
3: Elhamdülillah çok mutluyuz. Bu vazifemizi yapmış olduk yani. Aynen. Yani şöyle, oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte. Annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
1: Hacılardan Murat Yılmaz, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu, Allah'ın herkese hacca gitmeyi nasip etmesi için dua ettiğini söyledi.
4: Hamdolsun, çok şükür biz de ibadetimizi yaptık, geldik. Tabii oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenen tabii ailemiz var, çocuklarımız, onu bekliyoruz, biz bekliyorlar. Çok şükür, buna şükür. Allah inşallah yapmayanlardan nasip et.
1: Havalimanında torunları ve çocukları tarafından beklenen hacılardan Yunus Kazdağ ise hacca gidip gelmenin ardından yaşadığı heyecan ve sevincin kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti.
5: Allah söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece oradaki görünümü yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah. Bunlar torunlarım, oğlum, gelinim, kızım. Eşimle beraber zaten bir yolculuğa çıkmıştık. Efendime söyleyeyim. Bugün de döndük. Amin inşallah, amin inşallah. Sizlere tez vakitte Rabbim nasip etsin inşallah.
6: Çok güzel şeyler yaşadım burada. Çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet, kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah.
7: Amin. Amin. Bizlere de nasip etsin.
2: 31 Mayıs 2010'da Siyonistlerin saldırısına maruz kalan Mavi Marmara'da şehit olanlar unutulmuyor. Evet, aradan 16 yıl geçti. 10 Gazze gönüllüsünün şehit olduğu katliamda onlarca kişi de yaralanmıştı. Daha sonra Mavi Marmara gemisi ve içindeki insan hakları aktivistleri Siyonist işgal rejimi tarafından alıkonulmuştu. Şimdiki haberimizde Siyonist barbarların o karanlık yüzünü bir kez daha ekranlara getiriyoruz.

0: Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Abluka altındaki Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisinin, Siyonist terör rejimi tarafından saldırıya uğraması ve 10 Müslümanın şehit olması, aradan yıllar geçse de unutulmuyor. İnsanlık tarihinin her döneminde azgınlık göstermiş, Allah'a isyan etmiş, yaptıkları zulümler ve katliamlarla anılır olmuş İsrailoğullarının son nesli Siyonist çete, tıpkı ataları gibi Müslümanların kanını akıtmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Genelde tüm insanlığı, özelde ise İslam'ı ve Müslümanları kendine hedef alan Siyonistler, mazlumlar tarafından telin ediliyor. 14 Mayıs 1948'de İslam ümmetinin bağrına hançer gibi saplanan terör rejimi, o günden bugüne oluk oluk kan akıttığı gibi fitneleriyle de Müslümanlar arasında büyük uçurumların, tefrikaların oluşmasına zemin hazırlıyor. Bir taraftan dünya ekonomik sistemini elinde tutarak insanlığı sömüren Siyonistler, diğer taraftan da mazlum ve mustazaflara uyguladığı zulümlerle toprağı kana boğuyor. Ancak dün tıpkı Hayber'de olduğu izzetli Müslümanlar, İsrailoğullarının zulümlerine karşı direniyor. Hiçbir zalim zulmüyle payidar olmadığı gibi, terör rejimi de zulümleriyle payidar olamayacaktır inancı, müminlerin umutlarını canlı tutuyor. İnsanlık tarih boyunca İsrailoğullarının büyük ihanetlerine, sapkınlıklarına, zulümlerine şahitlik etti, ediyor. Yakın zamanı kapsayan son 72 yılda yaşanan Deir Yasin, Sabra Şatilla, El Halil ve Cenin katliamları unutulamadığı gibi yaşanan acılar da hala tazeliğini koruyor. Bu anlamda terör rejiminin pervasızca işlediği başka bir katliam da elbette ki 2010 yılının 31 Mayıs'ında yaşanan Mavi Marmara katliamı olarak göze çarpıyor. Gazze'de abluk altındaki mazlumlara gıda ve ilaç yardımı taşıyan Mavi Marmara'nın 2010 yılında uluslararası sularda Siyonist çete tarafından vahşice saldırıya uğraması unutulmuyor. Onlarca kişinin yaralandığı saldırıda 10 Müslüman şehit olması Müslümanları bilemeye devam ediyor. Evet, ne önceki yaşanan katliamlar unutuldu ne de Mavi Marmara unutuluyor. Kamuoyu Mavi Marmara davasının hükümetin Siyonist rejimle vardığı mutabakat nedeniyle düşürülmesini de unutmuyor. Dün işgal rejimine karşı alınan tavırdan taviz verilmesi, İslam ümmetine hiçbir katkı sağlamayacağına inanılıyor. Mübarek Kudüs ve mukaddes Mescid-i Aksa, işgalci Siyonistlerin zulmü ve esareti altında inlerken, Siyonistlerle normalleşmenin daha büyük felaketlere zemin hazırlayacağı düşünülüyor. Müslüman kamuoyu ambargolar kalkana, Kudüs özgür olana kadar tavizsiz bir mücadele verilmesi gerektiğine inanıyor.
1: Ve ablukanın devam ettiği Gazze ile devam ediyoruz. Gazze'de soykırım sürüyor. İşgal rejiminin Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli katledildi. En az 130 Filistinli de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında katledilenlerin sayılarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son olarak Gazze'deki hastanelere bir şehit ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgalcilerin saldırılarında 930 kişinin katledildiği belirtildi. 2819 kişinin ise yaralandığı ve enkaz altında da 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72.939'a, yaralı sayısının da 172.927'ye yükseldiği bildirildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli şehit oldu. En az 130 kişi de yaralandı. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan işgal ordusunun bayramın son günü Gazze şeridine düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Said Faiz Şimali pazar günü şehit oldu. İşgal ordusu Kurban Bayramı'nın son günü Gazze kentinin orta kesimindeki Suk Firas bölgesini insansız hava aracıyla bombalamış, Faiz Şimali ağır yaralanmıştı.
1: Gazze'de görev yapan Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, işgal ordusunun sivil katliamlarına dair kan donduran açıklamalarda bulundu. Dr. Maynard, gıda dağıtım noktalarında vurulan çocukların sadece belirli bölgelerinden hedef alındığını belirterek, bir gün 4 çocuk hastaneye getirildi, tümü sadece testislerinden vurulmuştu dedi.
0: Gazze'de görev yapan Oxford Üniversitesi'nden kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, Tucker Carlson'ın yayınında savaşın siviller ve sağlık sistemi üzerindeki yıkımına ilişkin çarpıcı şahitliğini anlattı. Dr. Maynard, gıda dağıtım noktalarından hastaneye getirilen yaralıları ameliyat ettiğini ve meslektaşları ile birlikte belirli günlerde benzer bölgelerden vurulmuş hastalar geldiğini fark ettiklerini söyledi. Maynard, bir gün yaralıların ağırlıklı olarak baş ve boyun bölgesinden, başka bir gün göğüs bölgesinden, başka bir günse karın bölgesinden vurulduğunu dile getirdi. Cumartesi günü ise 4 çocuğun hastaneye getirildiğini belirten Maynard, bu çocukların yalnızca testislerinden vurulduğunu söyledi. Maynard, çocukların kendi hastaları olmadığını, üroloji uzmanı meslektaşlarının bu vakalarla ilgilendiğini belirtti. Ancak o sırada Nasır Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde bulunduğunu ve ard arda getirilen çocukları hatırladığını söyleyen Maynard, yalnızca testislerinden vurulduklarını doğrulayabilirim dedi. Maynard, tanık oldukları yaralanma tablosunun hedef pratiği izlenimi verdiğini söyledi. Oxfordlu doktor, gıda dağıtım noktalarından gelen yaralıların bu şekilde benzer bölgelerden vurulmasının rastlantıyla açıklanamayacağını belirterek, bu çocukların hepsi Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın gıda dağıtım noktalarında vurulmuştu dedi. Söz konusu vakıf, ABD ve işgal rejimi tarafından oluşturulan yardım tuzakları kapsamında kurulmuştu. Tucker Carlson ise Gazze'de yaşananları Ruanda soykırımıyla karşılaştırdı. Carlson, 1994'te Ruanda'da yaşanan katliamların dünya tarafından bilindiğini ancak durdurulmadığını hatırlatarak benzer bir sessizlik ve kayıtsızlığın Gazze içinde geçerli olduğunu söyledi.
1: Hamas'tan bir açıklama var. Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci tur aşamasıyla ilgili arabulucu ülkelerle temas halinde olduklarını açıkladı.
0: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının süreçleriyle ilgili makul ve kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşmak için arabulucularla iletişime devam ettiklerini açıkladı. Siyonist rejimin Gazze şeridinin %70'ini işgal etme ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarıyla ateşkes anlaşmasını baltaladığına dikkati çeken Kasım, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ihlallerin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını ifade etti. Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planının geriye kalanını uygulamak için arabulucu ülkelerin işgal rejiminin ihlallerini durduracak kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında da bulundu. Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin Hamas'ın makul yaklaşımlar sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu, ancak işgal rejiminin tüm bu çabaları baltaladığını ifade eden Kasım, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'u tüm konuları tek bir meseleye bağlayarak görüşmeleri sekteye uğratmakla suçladı. Netanyahu, işgal ordusunun Gazze şeridinin %60'ını işgal altında tuttuğunu belirterek bu oranı %70'e çıkarma talimatı verdiğini açıklamıştı. Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana, işgal rejiminin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 929 Filistinli şehit oldu. 2811 kişi yaralandı.
1: İşgal rejimi Lübnan'da da katliam yapmaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6 çocuk 9 kişi katledildi. Yapılan başka bir saldırıda da yine bir sağlık görevlisi 2 kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'da yine katliam yaptı. Lübnan resmi haber ajansının haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Addun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli'ye ait olduğu bildirildi. İşgal ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişinin katledildiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan işgal ordusunun güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla bombaladığı belirtildi. Nebatiye kentine bağlı Cipşit beldesine hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin katledildiği aktarılan haberde, işgalcilerin Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin katledildiği ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İşgal rejimine ait savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde, hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi. Nebatiye kentindeki Kefcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarıldı. İşgal rejiminin saldırılarına karşılık Hizbullah'ın misillemeleri de devam ediyor. Hizbullah, işgal rejiminin kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde işgalcilere ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İşgal ordusuna göre Lübnan'ın güneyindeki Zevter el-Şarkiya'da bombalı bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir işgal askeri öldü, 4 asker ise yaralandı. İşgal ordusu radyosu ölen ve yaralanan işgal askerlerinin Givati Keşif Birliği'nden olduğunu aktardı.
1: Berlin, Osnabrück ve Paris'te düzenlenen gösterilerde işgal rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemciler silah sevkiyatlarının durdurulmasını, Filistin halkına destek verilmesini ve uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atmasını talep etti.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katıldığı kitlesel bir yürüyüş düzenlenerek işgal rejiminin Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Gösteri Avrupa genelinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eylemlerin yeni halkası oldu. Aynı kapsamda Almanya'nın Osnabrück kentinde de ayrı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Göstericiler, Alman bir silah fabrikasının işgal rejiminin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Rafael'e satılmasına karşı çıkarak anlaşmanın iptal edilmesini talep etti. Eylemciler, Alman hükümetine Siyonist rejime yönelik silah ihracatının ve mali desteğin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca başta Volkswagen olmak üzere bazı büyük Alman şirketlerini işgal rejimiyle sürdürdükleri ekonomik ve finansal ilişkiler nedeniyle Gazze'deki savaşa dolaylı destek vermekle suçladı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te de Filistin'e destek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Aktivistlerin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde, 2 yıl önce Fransız makamları tarafından gözaltına alınan Filistinli siyasi mülteci ve eski esirin serbest bırakılması talep edildi. Gösteriler son aylarda Avrupa genelinde büyüyen Filistin dayanışma hareketinin devamı niteliğinde gerçekleşti.
1: İran gündemiyle ana habere devam ediyoruz. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin donanmadan izin alması gerektiğini, trafiğe müdahale eden askeri gemilerin ise vurulacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegest, başkan iyi bir anlaşma yapmak istiyor dese de Amerikan basınından farklı haberler gelmeye başladı.
0: ABD ve İran heyetleri ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde pazarlıkları sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, görüşmelere ilişkin, İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basınından The New York Times ise Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin hangi maddeler olduğuysa belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran lideri Müçteba Hamane'in danışmanı ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai ise önceki gün Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi aşırı talepleri nedeniyle bir kez daha diplomasiye ihanet ettiğini söylemişti. Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, bu düzenlemelerin ihlali onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır ifadesi kullanıldı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarı da yapıldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump güven vermemeye devam ediyor. İran'la anlaşma taslağı üzerindeki maddelerle sık sık oynayan Trump, önceki gün ulusal güvenlik toplantısında yine karar veremedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine ABD tarafından çıkarılacağını duyurdu ve çıkarılan uranyumun imha edileceğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın temizleyeceğini belirtti. ABD Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkinde yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu.
1: İş gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana habere devam ediyoruz. Bayram sonrası mecliste bu hafta gündem yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak.
0: Haftalık çalışmalarına 2 Haziran Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre hidroelektrik enerji üretim tesisinin Devlet Su İşleri tarafından belirlenen işletme talimat ve programına uymaması veya eksiklikleri gidermemesi halinde cezalar gelecek. Toplam ceza tutarı 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olmayacak. Tesisin hidrolik kurulu gücüne bağlı olarak megawatt başına 50 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara, ticaret ünvanları, ürünlerinin marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleriyle bunları çağrıştıran diğer isim veya işaretleri kullanarak destek olamayacak. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Şeker pancarı fiyatları, her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerle üreticiler veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı hayvan ve hayvansal ürün sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 7.863 lira, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 1.204 lira idari para cezası uygulanacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sokaklardaki sahipsiz hayvanların büyük kısmının toplandığını belirten Bakan Çiftçi çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde %82 seviyesinde başıboş hayvanların toplandığını kaydeden Bakan Çiftçi, sorunun uluslararası normlara uygun kalıcı bir çözüme kavuşacağını belirtti. Sahipsiz sokak hayvanlarından kaynaklanan saldırılar, trafik kazaları, yaralanmalar, can ve mal kayıpları yanında ciddi halk sağlığı riskleri de bulunmaktadır. Başta kuduz olmak üzere insanlara bulaşabilen çok sayıda zoonoz hastalıkla mücadele için büyük bir emek ve kaynak kullanılmaktadır. Bu nedenle insanımızı koruyan kalıcı bir sistem kurmak zorundayız. Birçok ile çalışmalarda sona gelindiğini, sahipsiz köpeklerin tamamının toplandığını belirten Bakan Çiftçi, ihbarlar üzerinden takip sürecinin devam ettiğini söyledi. 30 büyük şehirde valilik koordinasyonunda büyükşehir ve ilçe belediyelerin çalışmalarıyla bakım evi ve doğal yaşam alanı dışında kalan köpeklerin %73'ünün toplandığını ifade eden çiftçi şöyle konuştu. Türkiye genelinde toplama işleminde %82 seviyesine ulaşılmış, 61 ilimizde çalışmalar tamamlanmış, kalan illerimizde süreç aralıksız sürmektedir. Bu konuda hedefimiz nettir. Çocuklarımız sokakta korkmadan yürüsün. Ailelerimiz evlatlarını okula endişe duymadan göndersin. Hem insanımızın can güvenliğini sağlayacak hem de hayvan sağlığı ve refahını uluslararası normlara uygun bir sistem içinde koruyacak kalıcı çözümü hayata geçireceğiz.
1: Depozitolu ambalaj sistemi başlıyor. Türkiye'de 1 Temmuz 2026'da başlayacak sistemle vatandaşlar içecek ambalajlarını İade ederek dijital hesaplarına ya da nakit olarak geri ödeme alabilecek sistem kapsamında bakkallar, marketler, kafeler, restoranlar, oteller gibi birçok işletmede iade noktası olarak da kullanılacak.
0: Türkiye 1 Temmuz 2026 itibarıyla depozitolu ambalaj iade sistemini ülke genelinde uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor. Vatandaşlar topladıkları atık ambalajları iade makinelerine teslim ederek karşılığında bedelini nakit olarak alabilecek. Yeni düzenleme kapsamında cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları için depozito sistemi zorunlu hale getirilecek. Uzmanlara göre uygulama hem çevre korumasına hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi ile atıkların üretimden geri dönüşüme kadar tüm süreci dijital olarak takip edilecek. Böylece hem kaynak israfının önlenmesi hem de doğaya bırakılan atık miktarının azaltılması hedefleniyor.
1: Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Şimdiki haberimizde.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre yeni haftanın ilk günü olan 1 Haziran Pazartesi Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji özellikle Orta ve Batı Karadeniz şeridinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Ankara'da sıcaklığın 25, İstanbul'da 27 derece civarında seyretmesi beklenirken İzmir 32 derece ile haftaya güneşli bir başlangıç yapacak. Salı günü yağışlı hava etkisini artırarak İç Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz bölgesinde yayılmaya devam edecek. Kuvvetli yağış uyarısı Salı günü Doğu Karadeniz kıyılarına kayarken Ankara'da sıcaklık 24 dereceye düşecek. Çarşamba günü ise yağışlar Ege'nin iç kesimleriyle Akdeniz'in iç bölgelerinde de etkisini gösterecek. Hafta ortasından itibaren batı kıyılarında az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken iç kesimlerdeki kararsız yağışlar sürecek. Perşembe ve Cuma günleri İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 28 ile 29 derece bandında sabitlenirken Antalya'da termometreler 28, İzmir'de ise 33 dereceyi gösterecek.
1: Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Molla Yakup Mücahit, Moskova Güvenlik Forumu'nda konuştu. Molla Mücahit, ülkesinin tam egemenliğine vurgu yaparak iç işlerine müdahale edilmemesi konusunda bir kez daha uyarı yaptı.
0: Küresel düzen ve güvenlik paradigmalarının ele alındığı 2026 Küresel Güvenlik Forumu, Rusya'nın başkenti Moskova'da 26 Mayıs'ta başlayıp 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla tamamlandı. Zirveye Kabil'den katılan Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit, İslam Emirliği'nin Afganistan toprakları üzerinde tam ve mutlak egemenliğe sahip olduğunu belirterek, iç işlerine yönelik hiçbir müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Mücahit, İslam Emirliği'nin savunma kabiliyetlerini tahkim etmesinin sadece Afganistan'ın değil, tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Bizler yalnızca Afganistan'ın güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp, bölgesel istikrarda da öncü ve yapıcı bir rol oynayacak profesyonel bir savunma sistemi inşa ediyoruz. Bu uluslararası kürsüden tarihin ispat ettiği mutlak bir hakikati bir kez daha haykırıyoruz. Yanlış hesaplar ve kibirle aziz halkımıza zarar vermeye, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya yeltenen şer odakları, hain ve habis emellerine ulaşamamış, İslam'ın ve mücahitlerin iradesi karşısında hüsrana uğramışlardır. Forumda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu da Batı hegemonyasının sonunun geldiğini söyledi. Tek kutuplu dünya düzeni geri dönülemez şekilde çökmektedir. Küresel güney ve doğu ülkeleri, dünyadaki gerilimlerin asıl kaynağının batılı sömürgeci güçlerin nüfuz alanlarını genişletme ve diğer milletlerin zenginliklerini gasp etme hırsı olduğunu çoktan görmüştür. Zirve marjında Rusya Savunma Bakan Yardımcısıyla Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede bölgesel güvenlik mimarisi ve iki ülke arasındaki askeri işbirliği imkanları ele alındı.
1: Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi tarafından yayınlanan 2025 Avrupa İslamofobi raporu, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefretin Avrupa genelinde giderek kurumsallaştığını ortaya koydu. Rapor, özellikle başörtülü kadınların hedef alındığını, çevrim için nefret söyleminin hızla arttığını ve birçok ülkede Müslümanların güvenlik eksenli politikalarla sürekli denetim altında tutulduğuna vurgu yapıldı.
0: Avrupa'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret söylemi ve kurumsal baskıların giderek daha fazla normalleştiği uyarısında bulunan yeni bir rapor yayımlandı. Brüksel merkezli Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi tarafından hazırlanan 2025 Avrupa İslamofobi Yıllık Raporu, İslam karşıtı ırkçılığın birçok Avrupa ülkesinde kamusal hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ortaya koydu. Rapor, mağdur bildirimleri, akademik araştırmalar, medya taramaları ve İngiltere, Fransa, İsveç, Avusturya ve Danimarka dahil 11 ülkedeki kuruluşların katkılarıyla hazırlandı. Araştırmacılara göre İslam düşmanlığı ülkeden ülkeye farklı biçimlerde ortaya çıksa da artık Avrupa genelinde ortak eğilimler gösteren yapısal bir sorun haline gelmiş durumda. Kuruluş, 2025 yılı boyunca toplam 876 İslam düşmanlığı sergilenen vakayı kaydetti. Vakaların büyük kısmını ayrımcılık oluştururken, bunu nefret söylemi ve kışkırtma, karalama kampanyaları, fiziksel saldırılar ve hakaretler izledi. Rapora göre mağdurların %80'ini kadınlar oluşturdu. Özellikle başörtüsü kullanan Müslüman kadınlar, ayrımcılık vakalarının önemli bir bölümünün hedefi oldu. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa, İslam düşmanlığı gösteren uygulamaların bireylerden çok kurumlar ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi oldu. Bu durum, Müslüman karşıtı ayrımcılığın giderek kurumsal boyut kazandığı şeklinde yorumlandı. Raporda, kayıtlara geçen vakaların, gerçekte yaşananların yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığı vurgulandı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın verilerine atıfta bulunularak, İslam düşmanlığı vakalarının sadece %6'sının resmi mercilere bildirildiği belirtildi. Araştırmacılar bu durumun nedenleri arasında kurumlara duyulan güvensizlik, Müslümanlara yönelik düşmanlığın normalleşmesi ve hukuki korumaların yetersiz görüldüğü algısını gösterdi.
1: Gana Parlamentosu, küresel lobilerin eşcinsellik propagandasına karşı aile yapısını ve milli değerleri korumak amacıyla Cinsel İnsan Hakları ve Gana Aile Değerleri adında bir yasa tasarısını kabul etti. Sapkın ilişkileri 3 yıla, bu faaliyetleri fonlayan ve teşvik edenleri ise 10 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandıran yasa halktan da büyük destek aldı.
0: Gana Parlamentosu, Batı merkezli lobi faaliyetleri ve küresel fonlar eliyle küresel ölçekte yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinsel ideolojinin toplumsal yapıya sirayet etmesini engellemek adına tarihi bir adıma imza attı. Parlamento, eşcinsel ilişkilerin yanı sıra bu eğilimlerin propaganda edilmesi, finanse edilmesi ve teşvik edilmesini kesin bir dille yasaklayan ve suç kapsamını alan yeni yasa tasarısını büyük bir kararlılıkla kabul etti. Ülkedeki muhafazakar toplum yapısını, inanç değerlerini ve nesil emniyetini muhafaza etmeyi amaçlayan düzenleme, Cinsel İnsan Hakları ve Gana Aile Değerleri adını taşıyor. Afrika kıtasındaki en net ve tavizsiz hukuki setlerden biri olarak değerlendirilen bu kanun, yalnızca sapkın ilişkileri cezalandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu eğilimleri, insan hakkı maskesi altında topluma dayatan, fonlayan, meşrulaştırmaya çalışan yerli ve yabancı tüm organizasyonları da ağır yaptırımlarla hedef alıyor. Kabul edilen tarihi yasaya göre, eşcinsel ilişkide bulunduğu tespit edilen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu faaliyetlerin propagandasını yapan, fon sağlayan, dernekleşme adı altında lobicilik yürüten veya bunu savunan kişi ve kuruluşlar içinse 6 ila 10 yıl arasında değişen ağır hapis cezaları uygulanacak. Sapkın ideolojiyi yayma misyonu üstlenen dernek, platform ve bunlara ait her türlü kamuya açık faaliyet tamamen yasaklanacak.
1: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ücra bir altın madeni kasabası olan Mangwalu, benzeri görülmemiş bir Ebola krizini pençesinde yaşıyor. Tarihin en büyük 3. Ebola salgını kontrolden çıkarken halk, hastalığın bir kurgu olduğuna inanarak hastanelere saldırıyor.
0: Ebola virüsü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki altın madeni kasabası Mongwalu'yu adeta kuşatma altına aldı. Kongo Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mayıs'ta resmen duyurduğu ve şimdiden tarihin kaydedilen en büyük 3. salgını haline gelen krizde, uluslararası yardım kuruluşları virüsün hızına yetişemiyor. Bölgede hastaneler çökmüş durumda çünkü ekipman yok. Yaklaşık 150 bin nüfuslu kasabanın merkezindeki 135 yataklı Mongwalu Devlet Hastanesi'nde durum içler acısı. Hastanenin laboratuvar teknisyeni de dahil olmak üzere en az 7 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık personeli test kiti, koruyucu giysi, gözlük ve hatta içme suyunun bile tükendiğini belirterek çaresizliklerini dile getiriyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre şu ana kadar 1077 şüpheli vaka ve 246 ölüm kaydedildi. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bölgede yayılan virüsün aşısı veya onaylanmış bir tedavisi olmayan Bundibugyo türü olduğu belirtiliyor. Mongwalu'daki doktorlar bölgesel başkentten gelen test sonuçlarının 4 gün sürdüğünü ve bu süreçte birçok hastanın hayatını kaybettiğini vurguluyor. Daha da tehlikelisi, sınır tanımayan doktorlar tarafından yeni kurulan bir izolasyon çadırı kundaklandı. Çıkan kaosta Ebola şüphesi taşıyan 18 hasta yataklarından kaçarak kalabalık kasabaya karıştı ve virüsün yayılma riskini katlayarak artırdı. Krizin büyümesindeki en büyük etkenlerden biri de halkın virüse inanmaması. Bölge sakinleri, salgının Kongolu doktorlar ve yabancı yardım görevlileri tarafından uydurulmuş bir para kazanma planı veya bir lanet olduğuna inanıyor.
1: Kanser tedavisinde umut veren bir gelişme yaşandı. Klinik araştırmalarda test edilen yeni bir kanser tedavisi, ileri evre ve mevcut tedavilere yanıt vermeyen bazı hastalarda dikkat çekici sonuçlar verdi. Uzmanlar tümörlerin tamamen ortadan kalktığı, vakaların görülmesini kanserle mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.
0: Kanser tedavisinde umut verici bir gelişme daha yaşandı. Uluslararası bir klinik araştırmada test edilen yeni nesil bir tedavi yöntemi, ileri evre kanser hastalarında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmacılar, bazı hastalarda tümörlerin tamamen ortadan kalktığını belirtti. The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre, çalışma 11 ülkede yürütüldü ve daha önce uygulanan tedavilere yanıt vermeyen, kanseri yayılmış veya yeniden ortaya çıkmış hastaları kapsadı. Araştırmada kullanılan amivantamab adlı biyolojik tedavi, hastaların önemli bir bölümünde tümörlerin küçülmesini sağladı. Uzmanlar, bazı vakalarda haftalar içinde belirgin iyileşmeler gözlendiğini ifade etti. Araştırma kapsamında baş ve boyun kanseri bulunan 102 hasta değerlendirildi. Sonuçlara göre 43 hastada tümörler küçüldü veya tamamen kayboldu. Bu hastalardan 28'inde tümör hacminde belirgin azalma görülürken 15 hastadaysa tümörlerin tamamen ortadan kalktığı tespit edildi. Araştırmacılar benzer sonuçların akciğer kanseri hastalarında da gözlemlendiğini açıkladı. Araştırmacılar elde edilen sonuçların daha geniş hasta gruplarında doğrulanması halinde kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, iş gücü piyasası ve gelir dağılımı üzerindeki etkileri yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar henüz kitlesel iş kaybı net biçimde görülmese de uzun vadeli risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
0: Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle yazılım, ofis işleri ve veri temelli mesleklerde dönüşüm sinyalleri dikkat çekiyor. ABD'de yapılan bazı anketler, toplumun önemli bir bölümünün yapay zekanın iş bulma süreçlerini zorlaştıracağını düşündüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlara göre asıl risk, ani iş kaybından çok işlerin niteliğinin değişmesi ve ücret dengesinin bozulması. The Economist tarafından yapılan değerlendirmelerde, sanayi devrimi gibi tarihsel dönüşümlerin kısa vadede iş kayıpları oluşturduğu, ancak uzun vadede yeni istihdam alanları oluşturduğu hatırlatılıyor. Ancak analistler, yapay zeka döneminin önceki teknolojik dönüşümlerden daha hızlı ilerlediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle geçici uyum sürecinin daha sert yaşanabileceği değerlendiriliyor. Yapay zeka sistemlerinin büyümesiyle birlikte veri merkezlerine olan ihtiyaç artarken enerji tüketimi ve altyapı maliyetleri de yükseliyor. Bu durumun dolaylı olarak üretim maliyetlerine ve ekonomik dengelere yansıyabileceği belirtiliyor. Analizlerde küçük ölçekli iş kayıplarının bile toplumsal tepkileri tetikleyebileceği ve teknoloji karşıtı hareketleri güçlendirebileceği ifade ediliyor. Ayrıca gelir dağılımındaki bozulmanın sosyal yardım politikaları ve vergi sistemleri üzerine yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği vurgulanıyor. Bazı uzmanlar yapay zeka çağında gelir dağılımını dengelemek için evrensel temel gelir, vergi reformları ve şirket kârlarının daha geniş topluma yayılması gibi modellerin tartışılması gerektiğini savunuyor.
1: Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Haberlerin hazırlanışında ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.
1: Gaziantep ilimiz için akşam ezanı.

0: خاتمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeşiğit Bulvarı Oğuz Eli

0: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
3: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: İletişim 0535 737 59 çift 0.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Gülü anmak için Allah'a sığınıyorum ve yüzümü dönüyorum onun gül elçisine. Zaten ne zaman dönsem yüzümü, kelimelerle gül dokuyorum. Gülü andıkça da gül kokuyorum. Ey gece, kalbinden geçenleri sustur. Çünkü bu şiir yorumsuzdur. Bu şiirde gül vardır, gül. Ben gül deyince sen gül, ama güle bakma. Kıpkızıl bir goncayken tanıdım onu. Sanki Meltem esse uçacak gibiydi. Ani bir ses duysa sekerata düşecek gibi. Oysa kaç kasırgaya dur dediğini, hadi ey kader oku, vuracaksan vur dediğini, yanımdan esip geçen rüzgardan öğrendim. Gül dünyanın en güzel hecesiymiş. İşte bu yüzden fecre kadar her gece gül gecesiymiş. Ben gül deyince sen gül, ama güle bakma. Kızıl bir goncayken tanıdım onu. Utanır ve çeker başını, çeker yaprakları arasına, sonra fidan halini alır, sanki hiç açmamış gibi ve tedirgindir, sahile ilk kez vuracak küçücük bir dalga gibi. Cennete düşen ilk yağmur damlası gibi, bir ceylan gibi, ürken serçe kanadından. Oysa tüm ceylanlar onun gözlerine iner susayınca. Gelincik çiçeği karanlıkta fazla kalınca onsuzluğa tutunur. Dalga dalga görürsün onu sen. Üzerine ve sonsuzluğa gül kokusu eser. Ben gül deyince sen gül, ama gözlerime bakma. Gülün gözlerine döndü gözlerim. Sen onun kokusuna dayanamazsın. Ben de ayarlayamam bakışlarımı. Ebediyen gülü bir daha anamazsın. Ey gül, siyah ve derin, yani gözlerin, soru ve alev, hani gözlerin? Hem kirpiklerine üzülüyorum, hem kendime. Birbirlerinden ayrılınca kirpiklerin, gözlerinle doluyorum. Onlar kavuşunca ben gözlerinden oluyorum. Gözlerin kıymettir, gözlerin kıyamet. Gözlerin şekillenmiş İbrahim'in narında. Gözlerin ah, gözlerin İsrafil avuçlarında. İlk sur kapanmasıdır kirpiklerinin. İkinci sur açılması. Öldüren ve dirilten Allah'ın adıyla. Bir sürme çekilmiş gözlerine. Mikail'in sofrası gibidir gözlerin. Varlık ruhunu doyurur ve kalkar. Sonra sevgili çıka gelir. Sevgiliye ayrı ikram göz bebeklerin. Ve Cebrail'in sesi olur dalga dalga nefesin. Sen alırsın canı gider alemin. Gözlerin kadim sevdaları dokumuş. Gözlerin peygamber kıssaları okumuş. Meryem'in iffetinde kalmış gözlerin. Ey gül, ayrılıktan yorgunum. Bu yüzden gölgene uzanmak istiyorum. Uyumadan uzanmak istiyorum. Islanmak istiyorum şebnemlerinle. Nuh'un tufanına rastlamış gibi ve düşmek istiyorum gölgenin kuyusuna. Senin için ölmek istiyorum. Hücrelerime varıncaya kadar dağılmak istiyorum. Her hücrede sen. Ne kadar çok senim olur o zaman. Belki de tüm senler benim olur o zaman. Ey Rabbim,
Ölüm meleği bana gelirken gülle gelsin. Beni güldürsün ve gülün gözleriyle baksın bana. Sonra öldürsün.

Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizinle olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

0: yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki bendeyi okşar mısın efendim?
1: Kervan FM reklamlar.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres İsimimiz Liv Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: İletişim 0535 737 59 çift 0.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
0: Boykota çağrı.
9: Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

gerçi kesir, fisku fucu, aybu zelel, çok her kusu. Lakin senin adını gafur, cürmüm ile geldim sana.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş Baklava'nın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220 çift 034.

0: Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Kervan FM'de reklamları

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Aşk çekti.

0: radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.
1: Küfrün istikbarı kuşatmışken dünyayı, mümin teneffüs edemez berrak havayı. Doğuların, batıların Rabbi iken Allah, müminlere daralttınız geniş dünyayı. Maskelenmiş yüzünüzü açıktan gördük, elinizle kurşunlanmış müminler gördük. Yalanlayamazsınız ki şahitken Allah, küfrünüzü kanıtlayan deliller gördük. Tokat yiyince uyandı Bosna halkı, Cezayir'den fısıldandı ölümsüz şarkı. Çeçenler haykırdı, sanki Şamil dirildi, ta Kafkasya'dan şehitler müjdelendi. Zalimlere haber ver, sonları yakındır, devir mazlumlarındır. Özledim seni kardeşim, dünya bana dar. Ölümlere kucak açtık, acep sıra kimindir? Ebedi saadet şehadette gizlidir. Eğer ki sen ölüme çare istiyorsan, asla ölmezsin Allah için vurulursan. Bu çağ bizimdir, kaçın ey kafirler. Devir İslam devridir, bitecek zulümler. Gerçek otorite sahibi müjdeliyor kafiri, sabırsızlıkla bekliyor onları cehennem ateşi.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554, 0535 431 0284. Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin

0: 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

tah dünyaya, el ele verelim biz. Haykırıp tah dünyaya, el ele verelim biz. Al mukaddes gayeye, aşk ile erelim biz. Al mukaddes gayeye, aşk ile erelim biz. Haydi haydi coşalım, engelleri aşalım. Zaman çok geç olmadan menzile ulaşalım.

gelin biz haydi haydi coşalım, engelleri aşalım, zaman çok geç olmadan menzile ulaşalım. Haydi haydi coşalım, engelleri aşalım, zaman çok geç olmadan hedefe ulaşalım. Haydi haydi coşalım, engelleri aşalım, zaman çok geç olmadan menzile ulaşalım. Haydi haydi coşalım, engelleri aşalım.

0: doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.

Sessizce sızdı damarlarıma yeşil bir ateş. Artık şaha katmış atlar anlarsa anlar beni. Duvarlar erir göz bebeklerimin harında. Güneşe tutulmuş yağmur damlası çağırır beni. Söz güle bitişik yeşerir, ilmeğimde aşk. Demir atmış gemide sıtma olmuş bir tayfa. Uçmaya gün biriktiren bir yavru kuş anlar beni. Çölün en kızgın saatini kalbimde denesinler. Duraklar tanır beni bu coşkulu bekleyişten. Suya hasret dudağın sancısında resmim var. Ya beni öldürsünler, ya ölüme dur diyen iklimde dirilsinler. Sen pencereleri, örtüleri üstüne kapa. Geçitlerin ayak seslerinden çıldır uykunda. Ateşler ateşleri bulup yaktıkça dünya boyun bükecek avuçlarında.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Mücadele açısından zindanın karanlığı meyve yetiştiren tohumları gizleyen toprağa benzer. Her birinizi dışarıya çıktığınızda Nur Dağı'ndaki küçücük Hira mağarasında peygamberden ders almış kimseler olarak görmek isteriz.

0: olmaya devam ediyoruz. Kervan FM 93.7.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır. Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027.

0: en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
1: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 Adres: OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Eli, Gaziantep.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: çocuklara götürün yüreğimi. Yüreği katı olan dostlar için. Alın size yüreğimi. Götürün. Çocuklara götürün yüreğimi. Bir esirindir. Elinde bir bu kalmıştır. Başka bir şeycikler bulsa eğer, onları da gönderecek değil. Emin olun çocuklar. Vallahi. Emin olun. Hadi, şimdi ısının. Isıtın ellerinizi ve yüreklerinizi. Güneşler ısınsın sizinle. Yüreğim buruksa da sıcaktır. Üşümeyin ne olur. Üşümeyin. Yarın büyümelisiniz zira. Kınında keskin kılıçlar, besili rahvan atlar, şiirler, beyitler ve müminler sizi muntazırdır. Sizi. Yok mu başka yüreği olanlar? Yüreği sımsıcak olanlar yok mu? Benimkisi gibi sımsıcak olanlar. Çocukları ısıtacak yürekler, yüreği büyük yiğitler. Onlar da göndersinler cepheleri yüreklerini, göndersinler ki çürümesin yürekleri, göndersinler ki toprak olmasın, yazıktır. Göndersinler ki ümit bitirsin, bitevi. Ki çocuklar ısınsın, ellerinden ve yüreklerinden ıtır ıtır savaşların kara kışlarındayız çünkü. Ki çocuklar ısınsın, ellerinden ve yüreklerinden ıtır ıtır. Savaşların kara kışlarındayız çünkü. Namazların miracında, sabrın yeşiğindeyiz. Ha gayret, yüreği büyük yiğitler, ha gayret. Kılıçlar biçiyor boynumuzu, ha gayret. Alın size yüreğimi. Götürün. Çocuklara götürün yüreğimi. Bir esirin duasıdır. Elinde bir bu kalmış dileğin. Alın. Götürün. Hadi şimdi ısının. Isıtın gözlerinizi ve kirpiklerinizi. Bir de göçmüş avurtlarınızı. Yarın büyümelisiniz zira. Hadi, ısının. Ben iyi biliyorum ki cimrilik yiğitliğin kârı değil, kaçmak da. Değil mi çocuklar? Kulakları çınlasın dostlarımın. Defterimde ismi, yanımda mektubu olanların. Çığ gibi düşüyor bombalar oysa, çığ gibi iniyor kılıçlar. Sinesi dağılıyor kadınların ve çocukların. Sinesi dağılıyor. Parmak uçları raks ediyor. Uçlarında kılıçların, cepheler, cephe cephe şimdi. Her biri bir yanında. Bir söz daha çocuklar, bir söz daha. Bilekçeler kesiyor yüreğimi zindanın ortasında. İniltiler çığ gibi, ah çığ gibi. İniltiler ayyuka, ihtiyarlar çaresizdir oysa. Çocuklar, çok üşüyorsunuz biliyorum. Bir şey daha biliyorum çocuklar. Kavgadan kaçanlar ayıplanır bizde. Biliyor muydunuz? Ya, indiğimizde bu oturmuş bir adettir biline. Alın benden, alın size yüreğim. Götürün, çocuklara götürün yüreğimi, savaşlara götürün, mesela çocuk yüreklerin dağlandığı her yere, yakın yüreğimi, yakın, en yakan kurşunlarla ısınsın çocuklar dudaklarından ve kulaklarından, bir esirin selamıdır, elinde bir bu kalmıştı deyin, alın, götürün, hadi. Şimdi ısının, ısının, ısıtın ayaklarınızı ve düşlerinizi, ısıtın dişlerinizi, üşümeyin ne olur, üşümeyin. Yarın büyümelisiniz zira. Kınında keskin kılıçlar, besili rahvan atlar, şiirler, beyitler ve müminler sizi muntazırdır.
1: Sizi.
0: Hadi şimdi ısının. Isının ne olur.
1: Isının.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kapı

0: ilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık

0: Nedim Usta. Adres: Yunus Emre Mahallesi, Eski Dülük Caddesi, numara 218, Şehit Kamil. İletişim: 0544 399 2727.
1: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız, artık o, ona arkadaş olur.

0: Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar.
1: Hatta izâ câ'enâ qâle yâ leyte beynî ve beyneke bu'del meşriqayn fe bi'sel qarîn.
0: Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına, keşke seninle aramız doğuyla batı arası kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın, der.

Allah buyurur: bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte

Sen sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin?

0: Ey Resulüm! Biz seni vefat ettirip yanımıza alsak da, yine onlardan müminlerin intikamını alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz her zaman güçlüyüz.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: O halde sen, sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru yoldasın.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Bu Kur'an, hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz.
1: وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz?

Nitekim onlardan Musa'yı delillerimiz ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara, "Ben Rabbül Alemin'in size elçisiyim," dedi.

0: Azabı tadınca Musa'ya, haydi büyücü, sana verdiği sözünün gereği olarak bizim için Rabbine dua et, bizi bağışlasın, zira artık yola geleceğiz, dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat biz onlardan azabı giderince hemen sözlerinden caydılar.

Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi?

0: O halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar yoldan iyice çıkmış bir toplum idi.
1: فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonraki nesillere, geçmiş bir ibret ve misal yaptık.

Vaktar ki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah'ın hikmetine aykırıdır.

Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de, bana tabi olun. Doğru yol budur.

İsa açık açık delillerle onlara gelince, ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin. Doğru yol budur, dedi.

0: Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: İnsanlar hiç farkında değillerken, o kıyametin ansızın başlarına gelivermesini mi bekliyorlar?

0: Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandır.
1: Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun.
0: Allah müttakilere şöyle buyurur. Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Ne mutlu onlara ki, ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir.
1: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
0: Haydi siz de, eşleriniz de, neşe dolu olarak buyurun cennete.

0: Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler, etraflarında devamlı döner. Hülasa, orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa, hepsi var. Hem siz burada devamlı kalacaksınız.
1: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır.
1: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ
0: Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ
0: Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik. Ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler.
1: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ
0: Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler. Malik, ne olur, tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da, ölüp kurtulmak yok. Ebedi kalacaksınız burada, der.
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Allah da şöyle buyurur. Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız.
1: اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُونَ
0: Ey Resûlüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz.

0: Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar.
1: قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ
0: De ki, faraza, Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum.
1: سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar.

O Allah'tır. Gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.

Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların, mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek O'na aittir. Hepiniz sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.''

0: Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Eğer kendilerine sizi kim yarattı diye sorarsan, Allah yarattı derler. O halde nasıl oluyor da onu tek ilah kabul etmekten vazgeçiriliyorlar?
1: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّ هَا اُولَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Allah, elbette Resulünün, Ya Rabbi, ne yapayım, onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur, demesini de biliyor.
1: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de. Artık yakında maruz kalacakları akıbeti öğrenirler. Duhan Suresi Mekke döneminin sonuna doğru nazil olan surelerden olup, 59 ayettir. 10. ayetinde geçip, duman, gaz manasına gelen duhan kelimesi bu sureye isim olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: O öyle bir gecedir ki her hikmetli iş tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep elçiler göndermekteyiz. Muhakkak ki O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: Rabbis semavati vel ardı ve mâ beynehumâ in kuntum mûkinîn.
0: Yakin, kesin bilgi ve itminan peşindeyseniz, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir.

0: Ondan başka Tanrı yoktur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren de O'dur. Sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da Rabbidir.
1: بَلْ هُمْ فِي شَكِّنْ يَلْعَبُونَ
0: Fakat onlar şüphe içindedirler. Din gerçekleriyle alay edip eğlenirler.

0: O halde sen, göğün, bütün insanları saracak olan, aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır.
1: رَبَّنَا اَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
0: İşte o zaman insanlar, ey ulu Rabbimiz, bizden bu azabı kaldır, çünkü artık iman ediyoruz derler.

0: Onlar nerede, iman nerede? Onlar ibret alan, hisse kapan insanlar değil. Böyle olmadıkları için gerçekleri apaçık anlatan peygamber geldiği halde ona sırtlarını döndüler de bu başkaları tarafından bir şeyler belletilmiş delinin teki dediler.
1: İnna kâşiful azâbi qalîlen innekum âidûn.
0: Azabı üzerinizden biraz kaldıracağız. Fakat siz yine eski halinize döneceksiniz.
1: يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ
0: Ama o müthiş sakvetle kendilerini yakalayacağımız gün onlardan tam intikam alırız.

Biz onlardan önce Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir Resul gelip demişti ki, ey Allah'ın kulları! Benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin. Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.

0: Sakın Allah'a baş kaldırmayın. Zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni taşlayıp öldürmenizden, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız, bari beni kendi halime bırakın. Bana kötülük etmeyin.
1: فَدَعَا رَبَّهُ اَنَّ هَا اُولَٰئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ
0: Onlar kabul etmeyince, Rabbine şöyle yalvardı. Ya Rabbi, onlar suçlu bir güruh.

Yüce Allah buyurdu. Mü'min kullarımla geceliğin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp maiyetini geçirdikten sonra onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

geride neler bırakmadılar neler? Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler, ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk-ü safa sürdükleri ne nimetler.

İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden, perişan hallerine gök de ağlamadı, yer de. Artık onlara yeni bir mühlet de verilmedi.''

Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi.

Musa'ya bağlı olanları da durumlarını bilerek o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık. Onlara açık ve zahir nimetleri ortaya koyan nice mucizevi haller verdik.

Mekke müşrikleri ise derler ki, biz bir kere öldük mü iş biter. Artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim.

0: Onlar mı daha güçlü kuvvetli, yoksa Tübba'nın halkı ve onlardan önceki toplumlar mı? Belli ki onlar daha güçlüydüler. Ama ağır suçlar işlediklerinden imha ettik onları.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık.

0: Evet, onları hak ve hikmetle, ciddi maksat ve gayelerle yarattık. Ama onların çoğu bunu anlamazlar.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.

0: O gün dost dosta fayda vermez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında kimseye yardım da edilmez. O gerçekten azizdir, rahimdir. Üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: İnne şecerete'z-zakkûmi ta'âmul etîm.
0: Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir.
1: Kel muhli yaghlî fil butûni kaghlil hamîm.
0: Kaynar su nasıl fokurdarsa o da erimiş maden gibi karınlarında fokurdar.

Allah zebanilere, tutun onu da buyurur, cehennemin ta ortasına sürükleyin. Sonra da başının üstünden kaynar su dökün. Ve deyin ki, tat bakalım, hani üstündün, kudretliydin, asildin. İşte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur.

0: الظالمين.
1: Müttakiler güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı insanlar iyi anlayıp ibret alsınlar diye senin dilinle indirerek anlaşılmasını kolaylaştırdık.
0: فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: O halde neticeyi bekle. Zaten onlar da senin başına bir felaket gelmesini can atarak beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olup 37 ayettir. Câsiye, dizüstü çöken manasını olup, ahirette bütün milletlerin Allah'ın hakimiyeti önünde dize geldiklerini ifade eden bu kelime, 28. ayette geçip, sureye adını vermektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: الرحيم Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.
1: اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

0: Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: Gece ve gündüzün peş peşe gelip, müddetlerinin uzayıp kısalmasında, Allah'ın gökten bir rızık, yani yağmur indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgârları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için, Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
0: İşte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir. Ki gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve O'nun ayetlerine inanmadıktan sonra, onlar acaba daha hangi söze inanacaklar?

0: يَخِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra kibrine yediremeyip büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkârında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele.

Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa, onları alaya alır. İşte onlara hor ve zelil edecek bir azabın geleceğini müjdele.

Peşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır.

0: Bu Kur'an hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini reddedenlere ise en fenasından gayet acı bir azap vardır.
1: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Allah o yüce zattır ki içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ

Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren de O'dur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır.

0: İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir.
1: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
0: Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

0: Gerçekten biz İsrail oğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir.

Sonra din işinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma.

0: Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda, onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allah ise müttakilerin dostudur.
1: هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Bu Kur'an, delilleriyle fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır. İman edecek kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir.

0: Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme.
1: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Halbuki Allah, gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa, kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline, hakkı görmemekte ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi kim yola getirebilir? Düşünmüyor musunuz?

Ahireti inkâr eden kâfirler, bir de şöyle dediler. Hayat, sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar.

Kendilerine iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia, eğer siz bu inancınızda tutarlıysanız, gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin, demekten başka bir şey olmaz.

De ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür, sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet, dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün, batıl dava peşinde olanlar, en büyük kayba uğrayacaklardır.

0: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet hesap defterlerini okumaya çağrılır. Daha önce ne yaptıysanız bugün sadece onun karşılığını alırsınız.
0: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: İşte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ.
1: İman edip makbul ve güzel işler yapanların yüce Rableri kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur.

Kâfirlere ise yüce Allah tarafından şöyle denilir: Ayetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz, değil mi?

Size Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet, dirilme saati mutlaka gelecektir denildiğinde siz, kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz kesin bir tarzda ona inanmayız demiştiniz.

0: 25. cüzün 3. ve 4. hizbini dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali sona erdi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.
1: Kocaman bir aile.

Geç kaldım, bölüşüldü gökler, talan edildi güneş, el konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına, yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden, ıslanamadım parmaklarında, göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de. Kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında. Ciğerime serin sevillerin değil, ateşe düştü. Bir damla bile olamıyorum. Tatsız, tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz, kanatsız bir yalnızlığım. Bu şehrin gül yakılan bulvarlarında ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerim, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet, fakat sana hasret, bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklü, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere, gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak. Adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem. Söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlı bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben, günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi, tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin, yakmalıydım yüreklerini bebeklerin ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda, ah efendim. Bir damla süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.

Evet, biz zamane Müslümanları kılmakta olduğumuz namazlarımıza bir bakalım. Acaba dosdoğru mu kılıyoruz? Hiç mi kılmıyoruz? Unutmayalım ki Rabbimizin bizim namazlarımıza ihtiyacı yok. Bizlerin Rabbimizin yardımına ihtiyacımız var. Verilen bunca nimetin şükrünü eda edebilmenin en belirgin özelliği namaz. Namaz, günahlardan arınmamıza bir vesile.

Zindan nedir? Dünyaya bakış açısına göre anlam kazanan, dolayısıyla insan üzerinde değişik etki bırakan bir mekandır. Kimine göre ibadethane, tefekkürhane, davayı hayata geçirmek için girişilen bir süreç, bir berzah, bir mecradır. Dava için dökülmesi arzulanan kanın en önemli temizlenme yeridir. Çünkü davaya hediye edilecek olan kan tertemiz olmalıdır.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

Fatımatüzzehra, hüzünler evinin nazlı çiçeği. 6 ay ağladı, 6 ay yapraklarını döktü. Babasının kabri başında ağladıkça soldu, soldukça ağladı. İşte yine ağlıyor, yine soluyor. Ayakta duramıyor, bir yaprağın düşüşü gibi çöküyor kabrin başına. Bir avuç alıyor kabir toprağından, okşuyor, kokluyor ve ağlıyor. Babasına sesleniyor hıçkırıklar arasında. Hem öyle bir sesleniş ki biz duyuyoruz asırlar sonrasında. Şöyle diyor: Hazreti Ahmet'in türbesindeki kokuyu bir kez hisseden, artık yaşadığı sürece güzel kokular koklamasa ne çıkar? Birisi kat kat toprağın ardındaki babama desin ki, hıçkırıklarımı ve sesimi duyurabilseydim eğer, ona derdim ki, senden sonra üzerime öyle musibetler döküldü ki, şayet bunlar gündüzlerin üzerine dökülseydi, hepsi karanlık gecelere dönerdi. Ne zaman gecenin bir vaktinde dalın üzerindeki kumrunun ağlayışını duysam, ben de onunla sabaha dek ağlarım. Andolsun ki bundan sonra hüzün benim tek sırdaşım olacak. Ve yemin ederim ki boynuma takacağım tek gerdanlığımda senin için süzülen gözyaşlarım olacak. Sen bütün insanlığı aydınlatan bir nurdun. Karanlık gecelerimizdeki dolunaydın. Sana iniyordu aziz ve celil olan Rabbimizin ayetleri. Ve Ruhul Kudüs Cebrail'di ziyaretçimiz. Sen gidince o da terk etti bizleri. Ve bütün hayırlar perdelendi artık bizlere. Ah, keşke ölüm senden önce bize uğrasaydı. Bizi bırakıp gidip...

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan Efendim 93.7.

hangi kelimeleri dökeyim adına? Hangi çiçekleri serpeyim yoluna? Şimdi yol kesmiş yürekleri, kan çanakları katiller. Ümmet ise senden bir haber, cahiller. Fakir denemez artık, sefiller. Sen gel, şiirler dökeyim adına. Çiçekler serpeyim yoluna. Ey har çöllerde vaha, bataklıkta sert toprak. Ey körelmiş ruhun gecesine doğan güneş. Ey kalemin altın hübrü, ayet dolu yaprak. Ey vahşi inleri aydınlatan medeni ateş.

pamuktan ellerinde diner ruhumdaki sancı. Ey çölde ab-ı hayat, kutupta ateşe eş. Kutup yıldızına değil, sana bakar kervancı. Ali, Selman gibi, Ömer ve Bilal-i Habeş. Endişe yüklü gönül sana muhtaç ey sahip. Nurunla biter ümmette süren bu keşmekeş. Yetim babası, yetim kaldık yalnız ve garip. Gel, gel yokluğun yüz bin ölümle özdeş.

Gel ey ıslak gözlere pamuktan mendil olan, gel ey azgın tufanda gemilere sahil olan, savrulup duruyorum deli rüzgarın terkinde, ne pınar ne çeşme bulamazken buralarda, gel artık yanık yüreklere akan Nil olan. Gel ey aşık bülbülün feryadına dil olan, gel ey zifiri gecelere kandil olan, kızgın kumlarda eriyor sırtımızın yağı, Ümeyye'nin kırbacı şakıyor ensemizde, ebreheler kirletiyor yine kutsal toprağı, gel ey savaşan neferleri ebabil olan.

Gel ey müjdecisi Tevrat ve İncil olan, gel ey sırdaşı ve yoldaşı Cebrail olan, cehalete dalmış ruhumuza inen irfan. Gel ey gülüşü inci, her zerresi mücevher, taçların başına taç, ey sultanlara server. Gel ey nüzulü varlığına delil olan,

Gel ey kurumuş memlekete karanfil olan, gel ey yolunun yolcusu mazlum Habil olan, Ali'nin kılıcını, Hamza'nın öfkesini getir, Mus'ab'ı gönder önce cahiller diyarına, tatlı dilli Hasan önünde okurken şiir, gel şanlı zaferlere önceden kefil olan, güzel yaratmış seni varlığı tekil olan, gel ey yerin ve göğün Rabbine halil olan, ejderhalar paralasın Musa'nın asası, hanım elleri doğrasın Yusuf'un siması, gel bütün ümmetlerin üstüne şamil olan, gel ey göğün tüm kapılarına ehil olan.

O da boş. Adımlar çekilmiş kapılardan. Kahkahalar silinmiş. Duvarlar küsüşmüşler. Birbirlerine bakmıyorlar. Işık başını sokacak yer arıyor. Daracık boşluğa yalvarıyor. Boşluk utanıyor varlığından. Yüzünü saklıyor yerdeki mum ışığından. Perdeler karanlığa sarılıyor korkudan. Kırışmış bir gömlek. Yerde. Cansız. Fersiz. Tensiz. Nefessiz. Can kayıp düşmüş omuzlarından. Boşuna bekliyor sedef düğmeler. İki yakası bir araya gelmiyor canın. İliklerine kadar boş. İliklerine kadar boşluk. Gömleğin boş kollarında kıvranıyor. Beyaz bir çarşaf. Sedirde. Tatlı uykuların beşiğinden çoktan düşmüş. Boşluğu avutmaya çalışıyor. Üzerine düşen titrek gölgelerde parmak izlerini taşıyor ölümün. Boynuna sarılıyor ölünün. Çaresiz çarşaf. Bir cesetten sıcaklık umuyor.